4, Bayburt 9-25, Çorum 12-27, Giresun 19-24, Gümüşhane 12-25, Ordu 18-24, Rize 19-24, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 12-28 ve Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Şırnak hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 11-26 derece, Ardahan 9-24, Bingöl 14-31, Bitlis 12-26, Elazığ 15-32, Erzincan 14-29, Erzurum 8-25, Hakkari 15-28, Iğdır 16-29, Kars 8-22, Malatya 14-32, Muş 13-29, Tunceli 13-31, Şırnak 23-33 ve Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-35 derece, Batman 16-37, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 19-32, Kilis 20-33, Mardin 24-33, Şanlıurfa 22-36 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 13 Haziran Cumartesi günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey Ege aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamların Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibaret olduğu vurgulandı. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez. Türkiye olarak Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz. Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz denildi. Şanlıurfa merkezli 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin devam ettiği, bir şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ mensuplarına finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilerin 108 milyon işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslim Sarı, haklarında şaibi bulunan, kamuoyunda tartışılan ve iddianamelere konu olan 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını, kararın ardından isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. CHP'de ihracı istenen isimlerin Ensar Aytekin, Ali Mahirir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut olduğu açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını kamuoyuna duyuracak. Banka, Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda Washington'da İsrail ile Lübnan arasında gerçekleştirilen müzakereleri sonuna kadar sürdüreceklerini açıkladı. Lübnan'da karar vericilerin bizzat kendileri olduğunu, Körfez'deki Arap ülkelerinin Lübnan'a yardımlarını da memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Aoun, bu müzakerelerle devletin varlığını yeniden tesis etmeyi hedefliyoruz. Lübnanlılar devlet dışındaki herhangi bir otoritenin vesayetinde kalmasın. Her ülkeden gelebilecek yardımı memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak yardımla Lübnan'ın iç işlerine müdahale arasında büyük fark var değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu, İran'dan saldırıya uğrayan nükleer tesisleri ve zenginleştirilmiş uranyum stokları hakkında bilgi ve erişim talep edilen karar tasarısını onayladı. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası 11 Haziran Perşembe akşamı oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuvanın açılış maçında A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan Mexico City Stadı'nda oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde New Jersey stadında oynanacak final maçıyla sona erecek. Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri kulüp binasında düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar biz hep havada çarşıca tutuyoruz. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam hafif sağanak yağışlı 9 derece, Atina az bulutlu 24, Belgrad az bulutlu 20, Berlin hafif sağanak yağışlı 11, Helsinki parça bulutlu 6, Kiev parça bulutlu 16, Kopenhag parça bulutlu, Atina

Yağışlı 15, Viyana hafif sağanak yağışlı 16 ve Zürih hafif sağanak yağışlı 12 derece. Asya kıtasında Amman açık 20 derece, Aşgabat açık 18, Astana az bulutlu 14, Bağdat az bulutlu ve açık 31, Bakü parça bulutlu 17, Bişkek hafif sağanak yağışlı 18, Duşanbe az bulutlu 18, Kabil parça bulutlu 14, Kerkük az bulutlu 27, Kuveyt az bulutlu ve açık 33, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 26, Riyad az bulutlu ve açık 32, Şam açık 18, Tahran az bulutlu 23, Taşkent açık 18, Tiflis sağanak yağışlı 16 ve Tokyo çok bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 22 derece, Kahire açık 21, Melbourne hafif sağanak yağışlı 11, Montreal sağanak yağışlı 20, New York parça bulutlu 23, Sydney hafif sağanak yağışlı 13 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 15 derece, Frankfurt hafif sağanak yağışlı 10, Gümülcine parça bulutlu 18, Kırcaali parça bulutlu 16, Köln hafif sağanak yağışlı 8, Komrat az bulutlu 15, Köstence parça bulutlu 16, Münih hafif sağanak yağışlı 10, Podgorica az bulutlu 20, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu az bulutlu 14, Taraklia az bulutlu 15, Balkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa parça bulutlu 16, Gazi Magosa az bulutlu 19, Girne az bulutlu 22, Lefkoşa az bulutlu 17 ve Güzelyurt az bulutlu 15 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlere ve zengin özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfediyar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere keyifli bir gün diliyor, programımıza başlıyoruz. Bu hafta Keşfediyar'da antik kentleri, eşsiz sahilleri, geleneksel mimarisi ve yöresel kültürüyle öne çıkan Muğla ilimizi tanıtacağız. Tarihini, doğasını ve renkli yaşamını sizlerle paylaşacağız. İstiridye'nin içinde saklı cennet Muğla, Türkiye'nin hem en saklı kalmış hem de en masalsı şehirlerinden biridir. Güneşin, mavinin ve yeşilin boyandığı bu kent, rotasını Ege'ye çeviren herkesin mutlaka görmesi gereken turistik destinasyonlar arasında yer alır. Adını çevresini kuşatan dağlardan alan Menteşe yöresinde bulunmaktadır. Ege bölgesinde bulunmasına rağmen bazı ilçelerinin Akdeniz bölgesi sınırları içinde yer alması nedeniyle iki bölgede de toprağı olan nadir şehirlerden biri olan Muğla, Antikkarya bölgesinin en eski yerleşim alanlarından biri olarak bilinir. Kuzeyde Aydın, Sök

ve Nazilli hattından başlayıp güneyde Dalaman çayına kadar uzanan verimli Karya toprakları, antik çağlarda Lidya, Likya ve Frigya gibi köklü medeniyetlerle sınır paylaşan, kültürel etkileşimin yoğun yaşandığı bir coğrafya olarak öne çıkar. Nüfus artışı ve kolonizasyon faaliyetleriyle yerleşim alanları Bodrum, Dalaman ve Fethiye çevresine doğru genişler. Karya adınınsa M.Ö. 3400'lü yıllarda bölgeye gelen ve Karyalılara komutanlık eden bir liderin isminden geldiği düşünülmektedir. Tarihi kaynaklara göre Karyalılar bölgenin yerli halkıydı ve zamanla Mısır, Asur, İskit ve Helenistik kolonilerin hakimiyet mücadelesine sahne olan işgallere maruz kaldılar. Ardından Metler ve Persler, bölgeyi satraplar, günümüz anlamıyla valiler aracılığıyla yönetti. Büyük İskender bölgeyi fethetmeye geldiğinde Muğla'yı Persler tarafından atanmış bir satrap yönetmekteydi. Büyük İskender'in fethinden sonra yaşanan taht kavgaları ve imparatorluğun zayıflaması sürecinin ardından Roma İmparatorluğu ikiye bölündüğünde Muğla, Bizans sınırları içinde kalmıştır. Ev sahipliği yaptığı tüm uygarlıklar sayesinde Muğla, günümüzde 103 ören yeri barındıran, tarihi zenginliği yüksek bir şehir konumundadır. Antik çağda adı Mobella, Mobolia, Moğla olarak geçen Muğla, 1284 yılında Menteşe Beyliği'nin egemenliğine girmesiyle Menteşe adını almıştır. Bu ismin kökeni Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde de bahsedilmiş. Rivayete göre bu bölge Rumların elinden Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan'ın komutanlarından Muğlu Bey tarafından fethedilmiş, Muğlu Bey Mahan'dayken gördüğü bir rüya üzerine ulemanın huzurunda İslamiyet'i kabul etmiştir. Kalenin fethinden sonra da yörenin adı Muğla olarak anılmaya başlanmıştır. Bu kutsal anlatının ardından şehir hızla bayındır hale getirilmiş, önemli yatırımlar yapılmıştır. Yıldırım Bayezid'in 1391 yılında Muğla'yı Osmanlı topraklarına katmasıyla şehir önem kazanmış, Fetret devrinde Timur'un eline geçse de 2. Murat döneminde yeniden Osmanlı hakimiyetine alınmıştır. Denize kıyısı olması sebebiyle de şehrin önemi artmış ve sancak yönetim merkezi ilan edilmiştir. Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla birlikte Kurtuluş Savaşı öncesinde İtalyan işgaline uğrayan Muğla'da Kocahan Mitingi ile halk işgale karşı durma kararı almış ve direniş komiteleri kurulmuştur. Yunan işgali süresince şehir Menderes hattı boyunca kendini müdafaa etmiştir. Muğlalılarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk arasındaki ilk temassa Ekim 1919 yılında Sivas Kongresi öncesi Muğla'dan Paşa'ya çekilen bağlılık telgrafı ve Atatürk'ün bu telgrafa övgü dolu cevabıyla gerçekleşir. Kurtuluş Savaşı sürecinde bölge, kongre ve direniş faaliyetlerinde aktif rol alırken, savaşta verdiği 1444 şehitle Ege illeri arasında en yüksek kayıp veren il olmuştur. Savaş sonrası dönemde dağların denize paralel uzanması nedeniyle ulaşım açısından çevre iller gibi gelişemeyen ve dışarıya kapalı olan Muğla, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte 1923 yılında il olur. Ayrıca son yıllarda Muğla'da açılan üniversitenin, kurulan yeni sanayi bölgelerinin ve dokunulmamış tarihle dolu güzellikleri sayesinde turizm faaliyetlerinin gelişmesiyle şehir canlanmıştır. Ege bölgesinde yer alan ve küçük bir kısmıyla Akdeniz bölgesine uzanan Muğla, Türkiye'nin güneybatısında yer alır. Nüfusu son verilere göre yaklaşık 1.099.547'dir. Yüz ölçümü 12.655 km², deniz seviyesinden yüksekliği ise 670 metredir. Kuzeyinde Aydın, kuzeydoğusunda Denizli ve Burdur, doğusunda Antalya ile komşu, güneyinde Akdeniz ve batısında ise Ege Denizi ile çevrilidir. Merkez ilçe Menteşe ile birlikte Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Ortaca, Seydi Kemer, Ula ve Yatağan olmak üzere 13 ilçeden oluşur. Bu ilçeler arasında toplam nüfus baz alındığında en büyük 3 ilçe sırasıyla Bodrum, Fethiye ve Milas'tır. Toplam uzunluğu 1479 kilometre olan deniz kıyılarıyla Muğla, Türkiye'nin uzun sahil şeridine sahiptir.
Plaka numarası 48 olan Muğla'nın Ankara'ya uzaklığı 604 kilometre, İstanbul'a uzaklığı 776 kilometre, İzmir'e uzaklığı ise 226 kilometredir. İl, maden yatakları bakımından zengin bir şehirdir. Bu sektörde yatağan lignit rezervleri ve Fethiye krom yatakları ilk kalemde sayılabilir. Muğla ayrıca önemli bir mermercilik merkezidir. Bu enerji ve madencilik üretim tesisleri dışında sanayiye dönük büyük girişimler bulunmamaktadır. Ekonomi özellikle turizm ve tarıma dayalıdır. Muğla'da Akdeniz iklimi hakimdir. İklimin karakteristik özelliklerini taşıyan ilde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Muğla'da Devlet Üniversitesi, 1992 yılında kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'dir. Üniversite, eğitim, sağlık, spor ve turizm alanlarında önemli çalışmalara ev sahipliği yapmakta olup, özellikle Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Milas gibi ilçelerde bulunan fakülte ve yüksek okullarıyla geniş bir akademik yapıya sahiptir. Deniz, kum ve güneş denildiğinde akla ilk gelen şehirlerden biridir Muğla. Yalnızca masmavi denizi ve sıcak kumlarıyla değil, tarih boyunca Karyalılar, Hititler, Lidyalılar, Persler, Büyük İskender, Roma İmparatorluğu, Bizans, Selçuklular ve Osmanlılar gibi pek çok büyük medeniyete ev sahipliği yapmış olmasıyla da öne çıkar. Bu zengin geçmiş, şehri her dönemden izler bırakan eşsiz bir kültürel miras kazandırmıştır. Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça eşsiz plajlarıyla dünya çapında tanınan beldeler arasında yer alır. Tarihi ve kültürel birikimiyle Muğla, bünyesinde keyifle gezilecek pek çok yer barındırır. Gerek şehir merkezinde, gerekse ilçelerinde, özellikle Osmanlı döneminden kalma yapılar dikkat çeker. Tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra zengin doğal güzellikleri ve sıcak insanlarıyla da hayranlık uyandıran Muğla'dan ayrılmak çoğu zaman zor gelir. Muğla şehir merkezinde ahşap mimarisiyle öne çıkan Konak Altı Hanı, Osmanlı sanatının zarif örneklerinden Kurşunlu Camii, beyaz tonlarıyla görkemli Şeyh Camii, kentin simgesi haline gelmiş Muğla evleri ve bacalarıyla önemli bir arkeoloji ve kültür merkezi olan Muğla Müzesi, gezilecek yerlerin başındadır. Muğla denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri olan Ölüdeniz, 3 kilometrelik plajıyla adeta Tanrı'nın dünyayı armağanı olarak nitelendirilir. Açık ve koyu mavinin yeşille iç içe geçtiği Ölüdeniz, yılın büyük bölümünde ılık ve durgun deniziyle en çok rağbet gören destinasyonlardan biridir. Ölüdeniz'e yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Kelebekler Vadisi, adını Temmuz-Eylül ayları arasında görülen Jersey Tiger kelebeklerinden alır. Dört mevsim akan küçük şelalesi, geniş kumsalı, tertemiz denizi, çakıl taşları ve pembe zakkumlarıyla huzur dolu bir atmosfer sunar. Birinci derece doğal sit alanı olan bu vadide, milyonlarca kelebeğin doğayla iç içe oluşturduğu büyüleyici manzaraya siz de tanıklık edebilirsiniz. Klasik çağ Bodrum'undan günümüze ulaşan en önemli anıtsal yapılardan biri olan Bodrum Antik Tiyatrosu, Göktepe'nin güney yamacında yer alır. Sahne binası, orkestra ve oturma alanı olmak üzere 3 bölümden oluşan bu yapı, Anadolu'nun en eski tiyatrolarından biridir ve Kral Mausolos dönemine tarihlenir. Plajlarıyla ünlü Muğla'da öne çıkan noktalardan biri de Sarıgerme Plajı'dır. Eski adı Osmaniye olan bu mavi bayraklı plaj, berrak denizi ve etkileyici manzarasıyla dikkat çeker. Selimiye'de bulunan Akkum Koyu ise sakin ve keyifli atmosferiyle yaz tatillerinin vazgeçilmez duraklarından biridir. Bodrum Çarşı Mahallesi'nde yer alan Bodrum Kalesi, iki liman arasında üç tarafı denizlerle çevrili kayalık bir yarımada üzerine kurulmuştur. İngiliz, İtalyan, Alman ve Fransız kuleleriyle dikkat çeken kale, günümüzde Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak hizmet vermektedir ve dünyanın en önemli sualtı arkeoloji müzelerinden biri olarak kabul edilir.
Hristiyanlık açısından kutsal kabul edilen Hazreti İsa ve 12 havarisine ait fresklerin bulunduğu Yediler Manastırı da Muğla gezisinde mutlaka görülmesi gereken duraklar arasında yer almalıdır. Milas Müzesi ise 1987 yılında ziyarete açılmış olup Milas Kültür Merkezi binasında yer almaktadır. Şeytan Yalısı zeytin ağaçları arasında huzurlu bir ortam sunar. Uyku Vadisi ise Bodrum Milas Havalimanı'na yakın konumuyla Hamza Bey Çayı kıyısında zeytin, çam ve çınar ağaçları arasında dingin bir atmosferdir. Muğla'nın en güzel köylerinden biri olan Turgut Köyü'ndeki Turgut Şelalesi, doğa yürüyüşü, safari ve trekking için uygun bir ortam sunar. Gökova'da yer alan Azmak Nehri ise yeşillikler arasında yürüyüş yapma ve bol oksijen depolama imkanı sunarak unutulmaz bir deneyim yaşatır. Efsaneleriyle ünlü Kız Kumu, denizin ortasından yürüyerek geçirebilen kum yolu ve hüzünlü hikayesiyle gelenleri kendine hayran bırakmaktadır. Bunlardan birini sizlerle paylaşalım sevgili dinleyicilerimiz. Bir rivayete göre bir kralın kızı bir balıkçı genci aşık olur. İkili gizlice buluşmaya başlar. Balıkçı her gece sandalıyla kıyıya gelir, prenses de elindeki fenerle ona yol gösterir. Bir gün kral bu durumu öğrenir ve askerlerine gençleri yakalamalarını emreder. Tam buluşacakları sırada askerler prensesi yakalar. Genç kız kurtulmayı başarır ve sevdiğine ulaşabilmek için denize doğru koşmaya başlar. O anda bir mucize gerçekleşir. Prensesin bastığı yerler kumsala dönüşür ve denizin üzerinde bir yol oluşur. Ağır zırhlı askerler ise ilerlemekte zorlanır. Askerler buluşmayı engellemek için oklarını balıkçıya doğrultur. Ancak hedef şaşar ve ok prensesi vurur. Balıkçı sevdiğini kollarına alır ve bir daha kimse onları göremez. Rivayete göre bugün Kız Kumu'nda görülen kırmızımsı kumların nedeni de prensesin denize karışan kanıdır. Kız Kumu'nu ziyaret edenler denizin ortasında uzanan bu doğal kum yolunda yürüyerek hem eşsiz manzaranın hem de bu romantik efsanenin izlerini hissetmektedir.

Sevgili dinleyiciler, Muğla tarihiyle, doğasıyla ve deniziyle keşfedildikçe güzelleşen, her köşesinde ayrı bir hikaye barındıran eşsiz bir şehir. Antik Karya bölgesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Muğla ilimizi tanıtmaya, yöreye ait bir türkümüzü dinledikten sonra devam edeceğiz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Bodrum'dan Fethiye'ye, Datça'dan Akyaka'ya uzanan coğrafyasında kültür ve doğanın iç içe geçtiği ilimiz Muğla'yı tanıtmaya devam ediyoruz. Muğla denildiğinde akla gelen ilk tarihi yapılardan biri hiç şüphesiz Konak Altı Hanı'dır. Konaklama amacıyla inşa edilen bu zarif yapı, ahşap mimarisiyle dikkat çeken, sade ama etkileyici Bağdadi bir eserdir. Beyaz boyayla ahşap dokunun iç içe geçtiği ince işçiliğiyle 19. yüzyıl sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak günümüze kadar ulaşmayı başarmış. Bir zamanlar Menteşe yöresine gelen tüccarların ve mevsimlik işçilerin konakladığı bu han, geçmişte oldukça hareketli günlere tanıklık etmiş. Alt katı yolcuların hayvanları için ahır ve gıda ambarı olarak kullanılırken, diğer bölümleri dükkan olarak hizmet vermiş. Muğla merkezde Müştak Bey Mahallesi'nde yer alan bu iki katlı yapı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Muğla Otel olarak da kullanılmış. Muğla eşrafından Ömer Hafızoğlu ve Hacı Mehmet Konuk tarafından Rum ustaların emeğiyle inşa edilen han, bugün hala o özgün dokusunu koruyor. Han günümüzde Konakaltı Kültür Merkezi adıyla faaliyet göstermekte ve çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Kurşunlu Camii, Osmanlı sanatına hayranlık duyanların mutlaka görmesi gereken önemli eserlerden biridir. Muğla'nın Menteşe ilçesi Balıbey Mahallesi'nde yer alan bu yapı, 1493 yılında Menteşe beylerinden Es-Seyyid Şücaettin Bey tarafından yaptırılmış. Klasik Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan cami, ilk olarak 30 derslikli bir medrese olarak hizmet vermiş, daha sonra camiye dönüştürülmüştür. 1853 yılında yapılan restorasyonda kubbesinin kurşunla kaplanması, camiye kurşun adının verilmesine neden olmuştur. İç mekanda bulunan kalemişi süslemeler, özellikle Rodos'tan getirilen kök boyalar sayesinde günümüze kadar canlılığını korumuştur. Kabe ve yelkenli gemi motifleri de caminin dikkat çeken sanatsal detayları arasında yer alır. Yüzyıllar boyunca çeşitli onarımlar geçirerek günümüze ulaşan Kurşunlu Camii, hem tarihi hem de mimari açıdan Muğla'nın en önemli eserlerinden biridir. Ayrıca ünlü gezgin Evliya Çelebi de seyahatnamesinde bu camiden bahsetmiştir. Şeyh Camii Muğla Çarşısı içinde, günümüzde Şeyh Mahallesi'nde bulunan tarihi bir Osmanlı eseridir. Asıl adı Şeyh Bedrettin Camii olan yapı, 1565 yılında vakıf eseri olarak inşa edilmiş. Yüzyıllar boyunca birçok onarım geçiren caminin minaresi ise 1800'lü yıllarda eklenmiştir. Geniş bir alana sahip olan caminin bahçesinde yapıyı yaptıran Şeyh Bedrettin başta olmak üzere dönemin önemli din alimlerinin mezarları bulunmaktadır. 1671 yılında Muğla'yı ziyaret eden ünlü seyyah Evliya Çelebi de seyahatname eserinde Şeyh Camii'ni şehrin sanatlı camileri arasında göstermiştir. İç mekanında beyaz ve turkuaz renklerin hakim olduğu sade ama zarif bir dekorasyon dikkat çeker. Altın harflerle işlenmiş hat yazıları, vitray camlar ve kalem işi süslemeler camiye estetik bir görünüm kazandırmaktadır. Ayrıca geçmişte cami bahçesinde iki hücreli bir medresenin bulunduğu da bilinmektedir. Şeyh Bedrettin 16. yüzyılda yaşamış, Muğla'da dersler vermiş ve halk tarafından sevilen önemli bir mutasavvıf olarak tanınmıştır. Muğla denildiğinde akla gelen ilk simgelerden biri, kendine özgü mimarisiyle dikkat çeken Muğla evleri ve bacalarıdır. Bu evleri diğer bölge evlerinden ayıran en önemli özellik ise Muğla bacası olarak bilinen özel baca yapılarıdır. 1940'lı yıllara kadar evlerin damları genellikle toprakken, kiremitli çatıların yaygınlaşmasıyla birlikte bu karakteristik bacalar ortaya çıkmış, geleneksel olarak Rum ustalar tarafından geliştirilen bu mimari tarz, zamanla Türk ustalar arasında da yayılmıştır. Muğla ülkemizin en çok yağış alan illerinden biridir. Halk arasında Deli Mehmet olarak adlandırılan Poyraz'la karışan yağmurun her yönden yağması halkın ihtiyacına göre bir baca şekillendirmesinde etken olmuştur. Muğla bacasının dört tarafının açık olarak yapılması, baca tıkanmalarını ve soba tütmesini engellemektedir. İklimin özelliği ve kullanım amacına göre rüzgarı ve yağmuru kesecek biçimde üstü kapatılarak dikdörtgen biçiminde şekillenmiş, Alaturka kiremitlerle örülen, haç biçimini andıran özel yapısıyla dikkat çeker. Yaklaşık 28 adet yağlı kiremit kullanılarak oluşturulan bu bacalar hem işlevsel hem de estetik bir görünüm sunar. Günümüzde Muğla sokaklarında dolaşırken küçük ve sevimli yöre evlerinin üzerinde yükselen bu özgün bacalar şehrin kültürel kimliğinin en önemli simgelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Muğla Müzesi şehrin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıyabileceğiniz en önemli mekanlardan biridir. Müştak Bey Mahallesi'nde Konakaltı Kültür Merkezi'nin hemen yanında bulunan müze, geçmişte cezaevi olarak kullanılan binanın restore edilmesiyle 1994 yılında ziyarete açılmış. Müze, arkeoloji, doğa tarihi ve etnografya bölümleriyle ziyaretçilerine zengin bir koleksiyon sunmaktadır. Bünyesinde yaklaşık 5460 eser bulunan müzede, Stratonikeia antik kenti başta olmak üzere Lagina ve Cetrea antik şehirlerinden çıkarılan arkeolojik eserler sergilenmektedir. Muğla Müzesi'ni özel kılan en önemli özelliklerden biri ise Türkiye'nin ilk doğa tarihi müzesi olma unvanını taşımasıdır. Özlüce Köyü Kaklıca Tepe kazılarında bulunan milyonlarca yıllık hayvan ve bitki fosilleri burada sergilenmektedir. Bu fosiller 5 ila 9 milyon yıl önce bölgede yaşayan canlılara aittir. Ayrıca etnografya bölümünde Muğla'nın geleneksel kıyafetleri, günlük yaşamda kullanılan araç gereçler ve yöresel kültüre ait pek çok eser ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Kaunos Antik Kenti Anadolu'nun Karya bölgesinde yer alan antik bir kenttir. Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi sınırlar içinde yer alır. Antik çağlarda önemli bir ticaret ve liman merkezi olarak bilinen Kaunos Antik Kenti, zamanla denizin alüvyonlarla dolması nedeniyle liman özelliğini kaybetmiş ve bugün kıyıdan oldukça içeride kalmıştır. Kentin girişinde yer alan görkemli kaya mezarları, bölgeye gelenlerin ilk dikkatini çeken yapılardır. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki sur duvarları, agora, tiyatro, hamam, çeşme ve tapınak kalıntıları, Kaunos'un antik dönemde ne kadar önemli bir yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir. Arkaik yani ilk dönem, klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine kadar kesintisiz yerleşim gören kent, daha sonraki yıllarda terk edilmiştir. Halikarnas Mozolesi Karya bölgesinin Pers satrapı yani valisi ve hükümdarı Kral Mausolos adına eşi ve aynı zamanda kız kardeşi olan Artemisia tarafından Bodrum'da yaptırılan ve antik dünyanın yedi harikası arasında yer alan anıtsal bir mezardır. Günümüzde büyük ölçüde yıkılmış olsa da kalıntıları ve sergilenen parçalarıyla önemini korumaktadır. Kolonlarıyla Yunan mimarisini, piramit şeklindeki çatısıyla da Mısır mimarisini birleştiren devasa boyutlardaki mezar yapı, alt kısmı güçlü bir kaide, üzerinde sütunlu bir yapı ve en üstte piramit biçiminde bir çatıyla tamamlanmıştır. Zirvesinde ise Mausolos ve Artemisia'yı temsil eden bir atlı araba heykeli bulunduğu bilinmektedir. Anıt mezar yani mozole terimi bu yapıdan gelir ve benzer anıtsal mezarlar için genel bir ad olarak kullanılır. Mozolenin bulunduğu alan bugün açık hava müzesi olarak düzenlenmiş. Alandan içeri girildiğinde sağ tarafta bodrum tipi bir ev bulunur. Sol tarafta görülen uzun yapı içinde mozole ile ilgili kabartmalar, maket ve bazı çizimlerle yapıya ait mimari parçalar teşhir edilmektedir. Kazılar sırasında bulunan birçok eser geçmişte yurt dışına götürülmüş, bugünse müzede bu eserlerin kopyaları sergilenmektedir. Tüm bu özellikleriyle Halikarnas Mozolesi hem mimarisi hem de tarihiyle antik çağın en önemli yapılarından biri olarak kabul edilmektedir. Babadağ, Ölüdeniz'in eşsiz doğal güzelliklerine hakim konumunun yanı sıra yamaç paraşütüyle de dünyaca ünlü bir dağdır. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en iyi yamaç paraşütü atlayış noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 2000 metre yüksekliğinden yapılan atlayışlarda Ölüdeniz'in turkuaz rengindeki denizi ve etkileyici doğası adeta ayaklarınızın altına serilir. Deneyimli pilotlar eşliğinde gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşları yılın 12 ayı yapılabilse de Nisan ve Ekim ayları arasındaki dönem en ideal zaman olarak kabul ediliyor. Uçuşlar ortalama yarım saat sürer ve Belce Kız plajında son bulur. Babadağ yalnızca yamaç paraşütüyle değil, aynı zamanda trekking ve kampçılık gibi doğa sporlarıyla da dikkat çeker. Ölüdeniz'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan dağa ulaşım oldukça kolaydır ve yolculuk keyifli bir doğa rotası sunar. İki zirveden oluşan Babadağ'ın en bilinen zirvesi Karatepe'dir. Yaklaşık 1400-1800 metre aralığında zengin bitki örtüsü, özellikle akça ağaç ve sedir ormanlarıyla dikkat çeker. Kalker yapılı dağ, vadilerle bölünmüş yapısıyla farklı bir coğrafi görünüme sahiptir. Hem manzarası hem de uçuş koşullarıyla Babadağ, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yamaç paraşütü merkezlerinden biridir. Hem Ege hem de Akdeniz bölgelerinde toprakları bulunan, zengin antik tarihi ve dünyaca ünlü turistik ilçeleriyle öne çıkan, Türkiye'nin en popüler kültür ve turizm merkezlerinden biri olan Muğla ilimizin tanıtımına yer verdiğimiz Keşfi Diyar'a Türkiye arasından sonra devam edeceğiz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Ege ve Akdeniz'in buluştuğu, mavi ile yeşilin iç içe geçtiği Muğla ilimizin mutfağı, Ege'nin zengin ot kültürüyle et ve zeytinyağlı yemeklerin buluştuğu oldukça köklü bir lezzet dünyasına sahiptir. Bölgenin verimli iklimi sayesinde yetişen taze otlar ve sebzeler Muğla yemeklerinin temelini oluşturur. Yörenin en bilinen lezzetlerinden biri, doyurucu yapısı ve zengin malzemeleriyle dikkat çeken tarhana çorbasıdır. Et yemekleri arasında ise ince patates kızartması ve biberle servis edilen ünlü çökertme kebabı öne çıkar. Döş dolması, Muğla köftesi, oğlak yahni, kabak çiçeği dolması ve keşkek de bölgenin sevilen geleneksel yemekleri arasında yer alır. Deniz kıyısında bulunan Muğla'da balık yemekleri de oldukça önemli bir yere sahiptir. Ekşili balık ve kefal dolması mutlaka tadılması gereken yöresel tatlardandır. Sofralara ise börülce, çeşitli salatalar ve zeytinyağlı mezeler eşlik eder. Bunun yanında yöreye özgü reçeller ve şerbetler de Muğla mutfağının vazgeçilmezleri arasındadır ve özellikle kahvaltı sofralarına ayrı bir lezzet katmaktadır. Muğla yalnızca doğal güzellikleriyle değil, yöresel ürünleri ve renkli pazarlarıyla da gelenlere keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaktadır. Masmavi denizi ve yumuşak Akdeniz ikliminin etkisiyle bölgede yetişen taze sebze, meyve ve doğal ürünler oldukça ilgi görmektedir. Şehirde kurulan semt pazarlarında ve sokak tezgahlarında ev yapımı ürünlere, taptaze otlara, baharatlara ve yöresel lezzetlere rastlayabilirsiniz. Muğla'ya özgü Beylerce üzümü, yayla kavunu, mor domates, ev yapımı tarhana, salça, yeşil zeytin, testi peyniri ve keçi peyniri en çok tercih edilen ürünler arasında yer almaktadır. Yaklaşık 30 yıldır kurulan tarihi Muğla semt pazarı ise şehrin en canlı alışveriş noktalarından biridir. Özellikle köylerden gelen yerel üreticilerin satış yaptığı bu pazar, sebze, meyve ve ot çeşitleriyle hem yerli halkın hem de turistlerin yoğun ilgisini çekmektedir. Muğla yıl boyunca düzenlenen kültür, sanat, gastronomi ve müzik festivalleriyle Türkiye'nin en hareketli şehirlerinden biridir. Bunların bazıları geleneksel festivaller, bazıları ise bölgedeki turizmi canlandırmak için organize edilen etkinliklerden oluşmaktadır. Özellikle Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi ilçelerde düzenlenen etkinlikler yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. İlkbaharın habercisi olan Datça Badem Çiçeği Festivali Şubat ayında Datça'da düzenlenmekte. Festivalde doğanın uyanışı rengarenk görüntüler eşliğinde kutlanırken konserler, yöresel ürün standları ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Yine Şubat ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde yapılan Menteşe Hamsi Festivali, Karadeniz kültürüyle Ege kültürünü buluşturan etkinliklerden biri olarak dikkat çekmektedir. Bodrum Bitez Mandalina Şenliği Ocak ayında düzenlenir. Konserler ve standlarla renklenen şenlikte yöresel tatlar tanıtılmaktadır. Bodrum Acı Ot Festivali ise Mart sonu gibi Bodrum Ortakent'te düzenlenen yöresel otların ve Ege mutfağının sergilendiği popüler bir gastronomi şenliğidir. Festivalde yöresel yemekler, ot toplama teknikleri ve gastronomi atölyeleri düzenlenmektedir. Dünyanın dört bir yanından gelen yamaç paraşütü ve akrobasi pilotlarını buluşturan Ölü Deniz Hava Oyunları Festivali her yıl Ekim ayında Fethiye Babadağ'da düzenlenmektedir. Uluslararası Bodrum Caz Festivali her yıl Haziran ayında Bodrum'da yerli ve yabancı caz ustalarını ağırlayan, bölgenin kültür sanat hayatına renk katan bir festivaldir. Bir diğer uluslararası festival olan Uluslararası Muğla Dans ve Müzik Festivali, halk oyunları, dans toplulukları ve müzik gruplarının katıldığı, Muğla'nın kültürel çeşitliliğini yansıtan önemli etkinliklerden biridir. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İdilbiret Müzik Festivali'nde klasik müzik konserleriyle sanatseverler bir araya getirilir. Etkinlikler genellikle Bodrum ve Marmaris'te yapılmaktadır. Sevgili dinleyiciler, Muğla'ya geldiğinizde Bodrum'a, Fethiye'ye, Köyceğiz'e, Marmaris'e ve Datça'ya uğramadan, Ölüdeniz'in turkuaz sularında yüzmeden, Babadağ'dan yamaç paraşütü yapmadan, yapmasanız da eşsiz manzarayı izlemeden, Kelebekler Vadisi'nde doğayla baş başa vakit geçirmeden, Akkaya Azmak Nehri'nde tekne turuna çıkmadan, Kızkumu Plajı'nda denizin ortasında yürümeyi deneyimlemeden, Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni gezmeden, Muğla evlerini ve bacalarını görmeden, Halikarnas Mozolesi kalıntılarını incelemeden, Datça'nın bademli sokaklarında dolaşmadan, Akkaya'da gün batımını izlemeden, çökertme kebabı ve kabak çiçeği dolmasının tadına bakmadan, yöresel pazarlardan zeytin, tarhana ve ev yapımı reçeller almadan ve yöresel şenliklere katılıp izlemeden dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Muğla ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Program hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-32 derece, Bilecik 13-29, Bursa 16-32, Çanakkale 16-31, Edirne 16-33, İstanbul 18-29, Kırklareli 15-32, Kocaeli 18-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 16-27 ve Yalova 17-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-28 derece, Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 11-28, İzmir 20-32, Manisa 19-34, Muğla 17-31 ve Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Antalya ve Hatay hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-31 derece, Antalya 22-28, Burdur 14-30, Hatay 21-28, Isparta 14-29, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-30 ve Osmaniye 22-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 13-29 derece, Ankara 14-29, Çankırı 12-29, Eskişehir 13-29, Karaman 13-28, Kayseri 11-28, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 13-27, Konya 14-29, Nevşehir 13-25, Niğde 12-28, Sivas 10-25 ve Yozgat 10-24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-30 derece, Bolu 12-27, Düzce 16-30, Karabük 14-29, Kastamonu 10-27 ve Zonguldak 15-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 13-31 derece, Artvin 17-24, Bayburt 9-25, Çorum 12-27, Giresun 19-24, Gümüşhane 12-25, Ordu 18-24, Rize 19-24, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 12-28 ve Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Şırnak hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 11-26 derece, Ardahan 9-24, Bingöl 14-31, Bitlis 12-26, Elazığ 15-32, Erzincan 14-29, Erzurum 8-25, Hakkari 15-28, Iğdır 16-29, Kars 8-22, Malatya 14-32, Muş 13-29, Tunceli 13-31, Şırnak 23-33 ve Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-35 derece, Batman 16-37, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 19-32, Kilis 20-33, Mardin 24-33, Şanlıurfa 22-36 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar az bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar az bulutlu, güneyi parça bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in saldırgan tutumunun barışa ve bölgesel istikrara zarar verdiğini belirten Erdoğan, İsrail'in son dönemdeki politikalarının sadece Filistin'i değil, tüm bölgeyi etkileyen güvenlik riskleri oluşturduğunu ifade etti. Erdoğan, İsrail'in saldırılarına sessiz kalanlara da tepki gösterdi. İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir sözleriyle uluslararası topluma daha etkin sorumluluk alma çağrısında bulundu. Konuşmasında Akdeniz'de özellikle de Kıbrıs adasında fitne ateşinin yakılmak istendiğini ve gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, ihtirasları cüsselerini aşan bazı yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler. Doğu Akdeniz'de hayal peşine düşmüşler. Kimse macera peşinde koşmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kast edilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur ifadelerini kullandı. İzmir merkezli 12 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Operasyon yapılan illerde örgütün öğrenci evi adı altında 22 hücre evinin bulunduğu tespit edildi. Hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 77 şüpheli ile evlerde saklandığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarsa sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 12 Haziran Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Liselere giriş sınavının 13 Haziran Cumartesi günü yapılacağını hatırlatan Bakan Tekin, sınavın yapılacağı okullarda hazırlık çalışmalarının tamamlanabilmesi için Türkiye genelindeki tüm okulların tatil edildiğini, öğretmen ve öğrencilerin Cuma günü idari izinli sayılacağını açıkladı. Tekirdağ ve Kırklareli'nde yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler 15 Ekim tarihine kadar yasaklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a itidal ve saldırıları derhal durdurmaları çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerginliğin yeniden artmasından endişe duyduklarını dile getiren Zaharova, sivil altyapılara yönelik saldırılar kesinlikle kabul edilemez, krizin diplomasi yoluyla çözülmesi gerekiyor dedi. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda ise sözcü Zaharova, Rus ordusunun ülke yönetiminin belirlediği tüm hedeflere ulaşana kadar Ukrayna'da eylemlerini sürdüreceğini açıkladı. Açıklamasında ayrıca Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik tek taraflı yasa dışı yaptırımlar uyguladığını söyleyen Zaharova, "Bunu kınıyoruz. Avrupa Birliği'nin yeni yaptırım paketine sert karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası 11 Haziran Perşembe akşamı oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuvanın açılış maçında A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan Mexico City stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde New Jersey stadında oynanacak final maçıyla sona erecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya ve Hatay hariç Akdeniz, Doğu Karadeniz, Şırnak hariç Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri, Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı'nın kuzey, Karabük'ün güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin, Bayburt, Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş hariç Doğu Akdeniz, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Kırklareli, Edirne, Konya, Bingöl, Muş, Ağrı, Batman ve Bitlis çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin'in iç kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 13 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç Marmara, İzmir kıyıları hariç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Çorum, Van ve Hakkari çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Eskişehir, Sivas ve Çankırı hariç İç Anadolu, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise cumartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak, kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Yarış uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. 13 Haziran Cumartesi günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey Ege aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Saat 12'ye kadar biz hep kafada çarşıza tutuyoruz.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot abi, ya abi geldik, her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilen. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz. Bu ezgi bizim anten repertuarı dediğimiz, değil mi? Henüz repertuarımızda olmayan ama zaman zaman çok eskiden beri.
1: Bizim girmediğimiz daha önceki yıllarda rahmetli hocamız Muzaffer Sarı Sözen, o değerli solistlerin, herkesin kendine özel bir repertuarı varmış. Ve de kimse kimsenin türküsünü okumazmış. Bu tür türküler anten repertuarı dediğimiz, ben de böyle eski türküleri pek severim bilirsin. Bir yerlerden kulağıma böyle geldi, hemen baksın yazıver.
2: Saat 5.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-32 derece, Bilecik 13-29, Bursa 16-32, Çanakkale 16-31, Edirne 16-33, İstanbul 18-29, Kırklareli 15-32, Kocaeli 18-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 16-27 ve Yalova 17-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-28 derece, Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 11-28, İzmir 20-32, Manisa 19-34, Muğla 17-31 ve Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Antalya ve Hatay hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-31 derece, Antalya 22-28, Burdur 14-30, Hatay 21-28, Isparta 14-29, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-30 ve Osmaniye 22-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 13-29 derece, Ankara 14-29, Çankırı 12-29, Eskişehir 13-29, Karaman 13-28, Kayseri 11-28, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 13-27, Konya 14-29, Nevşehir 13-25, Niğde 12-28, Sivas 10-25 ve Yozgat 10-24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-30 derece, Bolu 12-27, Düzce 16-30, Karabük 14-29, Kastamonu 10-27 ve Zonguldak 15-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 13-31 derece, Artvin 17-24, Bayburt 9-25, Çorum 12-27, Giresun 19-24, Gümüşhane 12-25, Ordu 18-24, Rize 19-24, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 12-28 ve Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Şırnak hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 11-26 derece, Ardahan 9-24, Bingöl 14-31, Bitlis 12-26, Elazığ 15-32, Erzincan 14-29, Erzurum 8-25, Hakkari 15-28, Iğdır 16-29, Kars 8-22, Malatya 14-32, Muş 13-29, Tunceli 13-31, Şırnak 23-33 ve Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-35 derece, Batman 16-37, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 19-32, Kilis 20-33, Mardin 24-33, Şanlıurfa 22-36 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Batısı gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde doğusu yer yer puslu ve sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan güneyiyle, öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in doğusuyla, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde batısında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamların Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibaret olduğu vurgulandı. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez. Türkiye olarak Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz. Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz denildi. Şanlıurfa merkezli 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin devam ettiği, bir şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ mensuplarına finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilerin 108 milyon işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslim Sarı, haklarında şaibi bulunan, kamuoyunda tartışılan ve iddianamelere konu olan 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını, kararın ardından isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. CHP'de ihracı istenen isimlerin Ensar Aytekin, Ali Mahirir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut olduğu açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını kamuoyuna duyuracak. Banka, Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda Washington'da İsrail ile Lübnan arasında gerçekleştirilen müzakereleri sonuna kadar sürdüreceklerini açıkladı. Lübnan'da karar vericilerin bizzat kendileri olduğunu, Körfez'deki Arap ülkelerinin Lübnan'a yardımlarını da memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Aoun, bu müzakerelerle devletin varlığını yeniden tesis etmeyi hedefliyoruz. Lübnanlılar devlet dışındaki herhangi bir otoritenin vesayetinde kalmasın. Her ülkeden gelebilecek yardımı memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak yardımla Lübnan'ın iç işlerine müdahale arasında büyük fark var değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu, İran'dan saldırıya uğrayan nükleer tesisleri ve zenginleştirilmiş uranyum stokları hakkında bilgi ve erişim talep edilen karar tasarısını onayladı. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası 11 Haziran Perşembe akşamı oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuvanın açılış maçında A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan Mexico City Stadı'nda oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde New Jersey stadında oynanacak final maçıyla sona erecek. Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri kulüp binasında düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan-Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya ve Hatay hariç Akdeniz, Doğu Karadeniz, Şırnak hariç Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri, Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı'nın kuzeyi, Karabük'ün güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin, Bayburt, Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş hariç Doğu Akdeniz, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Kırklareli, Edirne, Konya, Bingöl, Muş, Ağrı, Batman ve Bitlis çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin'in iç kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 13 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç Marmara, İzmir kıyıları hariç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Çorum, Van ve Hakkari çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Eskişehir, Sivas ve Çankırı hariç İç Anadolu, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise cumartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak, kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. 13 Haziran Cumartesi günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey Ege aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-32 derece, Bilecik 13-29, Bursa 16-32, Çanakkale 16-31, Edirne 16-33, İstanbul 18-29, Kırklareli 15-32, Kocaeli 18-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 16-27 ve Yalova 17-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-28 derece, Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 11-28, İzmir 20-32, Manisa 19-34, Muğla 17-31 ve Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Antalya ve Hatay hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-31 derece, Antalya 22-28, Burdur 14-30, Hatay 21-28, Isparta 14-29, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-30 ve Osmaniye 22-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 13-29 derece, Ankara 14-29, Çankırı 12-29, Eskişehir 13-29, Karaman 13-28, Kayseri 11-28, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 13-27, Konya 14-29, Nevşehir 13-25, Niğde 12-28, Sivas 10-25 ve Yozgat 10-24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-30 derece, Bolu 12-27, Düzce 16-30, Karabük 14-29, Kastamonu 10-27 ve Zonguldak 15-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 13-31 derece, Artvin 17-24, Bayburt 9-25, Çorum 12-27, Giresun 19-24, Gümüşhane 12-25, Ordu 18-24, Rize 19-24, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 12-28 ve Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Elazığ ve Şırnak hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 11-26 derece, Ardahan 9-24, Bingöl 14-31, Bitlis 12-26, Elazığ 15-32, Erzincan 14-29, Erzurum 8-25, Hakkari 15-28, Iğdır 16-29, Kars 8-22, Malatya 14-32, Muş 13-29, Tunceli 13-31, Şırnak 23-33 ve Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-35 derece, Batman 16-37, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 19-32, Kilis 20-33, Mardin 24-33, Şanlıurfa 22-36 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğne Adı arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar az bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar az bulutlu, güneyi parça bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in saldırgan tutumunun barışa ve bölgesel istikrara zarar verdiğini belirten Erdoğan, İsrail'in son dönemdeki politikalarının sadece Filistin'i değil, tüm bölgeyi etkileyen güvenlik riskleri oluşturduğunu ifade etti. Erdoğan, İsrail'in saldırılarına sessiz kalanlara da tepki gösterdi. İsrail durdurulmalı. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir sözleriyle uluslararası topluma daha etkin sorumluluk alma çağrısında bulundu. Konuşmasında Akdeniz'de özellikle de Kıbrıs adasında fitne ateşinin yakılmak istendiğini ve gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, ihtirasları cüsselerini aşan bazı yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler. Doğu Akdeniz'de hayal peşine düşmüşler. Kimse macera peşinde koşmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kast edilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur ifadelerini kullandı. İzmir merkezli 12 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Operasyon yapılan illerde örgütün öğrenci evi adı altında 22 hücre evinin bulunduğu tespit edildi. Hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 77 şüpheli ile evlerde saklandığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarsa sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 12 Haziran Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Liselere giriş sınavının 13 Haziran Cumartesi günü yapılacağını hatırlatan Bakan Tekin, sınavın yapılacağı okullarda hazırlık çalışmalarının tamamlanabilmesi için Türkiye genelindeki tüm okulların tatil edildiğini, öğretmen ve öğrencilerin Cuma günü idari izinli sayılacağını açıkladı. Tekirdağ ve Kırklareli'nde yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler 15 Ekim tarihine kadar yasaklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a itidal ve saldırıları derhal durdurmaları çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerginliğin yeniden artmasından endişe duyduklarını dile getiren Zaharova, sivil altyapılara yönelik saldırılar kesinlikle kabul edilemez, krizin diplomasi yoluyla çözülmesi gerekiyor dedi. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda ise sözcü Zaharova, Rus ordusunun ülke yönetiminin belirlediği tüm hedeflere ulaşana kadar Ukrayna'da eylemlerini sürdüreceğini açıkladı. Açıklamasında ayrıca Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik tek taraflı yasa dışı yaptırımlar uyguladığını söyleyen Zaharova, "Bunu kınıyoruz. Avrupa Birliği'nin yeni yaptırım paketine sert karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası 11 Haziran Perşembe akşamı oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuvanın açılış maçında A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan Mexico City stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Karşılaşma TRT1 canlı yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde New Jersey stadında oynanacak final maçıyla sona erecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya ve Hatay hariç Akdeniz, Doğu Karadeniz, Şırnak hariç Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri, Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı'nın kuzey, Karabük'ün güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin, Bayburt, Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş hariç Doğu Akdeniz, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Kırklareli, Edirne, Konya, Bingöl, Muş, Ağrı, Batman ve Bitlis çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin'in iç kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 13 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç Marmara, İzmir kıyıları hariç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Çorum, Van ve Hakkari çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Eskişehir, Sivas ve Çankırı hariç İç Anadolu, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise cumartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak, kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. 13 Haziran Cumartesi günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey Ege aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere merhaba. Hayat size karşı olabilir mi? Gerçekten size karşı olabilir mi? Bu soruyu sormanızı istiyorum kendinize. Her insan zamanında sanırım böyle bir yaklaşım yaparak bu suçu işlemiştir. Bazen kökü derinde olan bu suç yüzünden gizli bir kendini cezalandırma arzusu da vardır. Çektiğimiz acılardan ana babaları, eşleri sorumlu tutma, başkalarını cezalandırma arzusudur. Bu tuzağa düşen insan kendisi için iyi olanı göremez. Sırf bahtsız olduğunu kanıtlayabilmek için iyi bir işi ya da yatırımı reddeder. Bu kapıyı zenginliğin yüzüne çarpmaktır. Sakının bundan. Bağışlayın ve unutun. Değersiz olduğunuzu düşünüyorsanız, bugünden itibaren bu süreci tersine çevirin. Tüm güzel şeylerin tadını çıkarmaya, zengin olmaya hakkınız olduğunuzu düşünmeye başlayın. Kendini yönetme sistemini doğru kullanarak siz de hayatınıza renk ve refah katabilirsiniz. Söz konusu yanlış inanışlar üzerinde epey uzun durabiliriz. Bunlar anlaşılıp ortadan kaldırıldığında hayatınızın refah ve ferahlık seviyesi, emin olun ki, birçok engeli ortadan kaldırmış olacaktır. Yanlış inanışlarımızı keşfetmek, onları yok etmenin, ortadan kaldırmanın en iyi yoludur. Yani farkında olmak. Hayatımıza gelebilecek zenginliği, refahı, ferahı eğer kabullenemiyorsak, orada bir problem vardır. Bu problem engeller. Eğer bu engelleri ortadan kaldırırsak, kendi zihniniz içindeki düşmanlığınızı da eritmiş olursunuz. Peki bu bilinci oluşturmak için neler yapabiliriz? 1. Allah'ın sevgisi her yerde mevcuttur ve kişiye, yere, çevreye bağlı değildir. Yani daha zenginiz diye bizi sevmez. Bizi sevdiği için yaratmıştır. 2. Daireyi silin. Sınırları ortadan kaldırın ve sonsuzluğun sizinle yaşamasına izin verin. Kendi sınırlarınız olsun elbette. Ama bunlar size zarar verebilecek davranışları olan insanlara karşı olsun. Biz nasıl ki bireysek aslında hepimiziz. Yani bir yerde hepimiz birimiz, birimiz de hepimiz içiniz. O yüzden kimseye zarar vermeden yaşamaya özen göstermeliyiz. Düşünebildiğiniz, inanabildiğiniz ve alabildiğiniz her şey mutlaka ki gerçekleşir. Biraz korkutucu geliyor olabilir sizlere. Ama bilin ki bunun güzelliği de zaten burada. O yüzden hep olumlu ve güzel şeyleri istemelisiniz. Ve elinizde ne varsa verin, paylaşın ki hayat da size geri versin. Neden? Çünkü hayat tek bir bütündür. Elbette ki yüce yaratıcının kaynakları sınırsız. Sınırsız bir kaynaktan beslendiğinizi hissettiğinizde her şey daha farklı olacaktır. Ruhsal zenginliğiniz gerçek zenginlik bilincinin de ölçüsüdür. Öğrendiğimiz her şeyi bu zemin üzerinde uygulamaya koyarsak değişir. Hayatınız değişir, düşünceleriniz değişir, davranışlarınız değişir. Çok başarılı olan insanların ortak bir özellikleri vardır. %10'dan %90'a kadar bir kısmını hayata geri verdiklerini görürsünüz. Özgürce verdik mi kaynağa güveniriz ve böylece bilincimizi özgürce de almaya hazırlarız. Geçmişle ilgili bütün pişmanlıklarınızı, şu an için korkularınızı, gelecek için endişelerinizi yok sayın. Sınırsız bir güç tarafından korunduğunuzu bilin. İlahi zeka tarafından yönlendirilebilirsiniz. Seven bir varlıktan güç alıyorsanız, her şeye mükemmel ve şükran dolu olmalıdır. Kendinizle ilgili bilmeniz gereken kısacık şu bilgi de var. Bilgi stoğunuz asla bitmez. Doğru ilham, üretici fikir ve rehberlik kaynağınızdır. İlhamı ve rehberliği ihtiyacınız olan ve fazlasını sunmak üzere serbest bıraktığınız anda da size daima daha fazlası gelir. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere seslendik. Bir sonraki programımıza kadar diyelim ki gönlünüz huzurlu ve kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 11 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa 32, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 27, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 28, İzmir 32, Manisa 34, Muğla 31, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 31, Antalya 28, Burdur 30, Hatay 28, Isparta 29, Kahramanmaraş 33, Mersin 30, Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 29, Nevşehir 25, Niğde 28, Sivas 25, Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 27, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 31, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 27, Giresun 24, Gümüşhane 25, Ordu ve Rize 24, Samsun 26, Sinop 27, Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyiyle Malatya, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuzeydoğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 26, Ardahan 24, Bingöl 31, Bitlis 26, Elazığ 32, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 32, Muş 29, Tunceli 31, Şırnak 33, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 32, Kilis ve Mardin 33, Şanlıurfa ve Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamların Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibaret olduğu vurgulandı. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez. Türkiye olarak Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz. Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz denildi. Şanlıurfa merkezli 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, bir şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ mensuplarına finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilerin 108 milyon işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı, haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda tartışılan ve iddianamelere konu olan milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını, kararın ardından isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. CHP'de ihracı istenen isimlerin Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut olduğu açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplanacak. Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını kamuoyuna duyuracak. Banka, Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu, İran'dan saldırıya uğrayan nükleer tesisleri ve zenginleştirilmiş uranyum stokları hakkında bilgi ve erişim talep edilen karar tasarısını onayladı. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası bugün oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuvanın açılış maçında A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'nın başkenti aynı adı taşıyan Mexico City stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü New York kentinde oynanacak final maçıyla sona erecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çanakkale-Çan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa süreli kapatılacaktır. Zonguldak-Bartın il sınırı Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ve 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Dereli Şebinkarahisar Sivas il sınırı devlet yolu 70 ve 13. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya ve Hatay hariç Akdeniz, Doğu Karadeniz, Şırnak hariç Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri, Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı'nın kuzey, Karabük'ün güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin, Bayburt, Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yer yer

kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş hariç Doğu Akdeniz, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Kırklareli, Edirne, Konya, Bingöl, Muş, Ağrı, Batman ve Bitlis çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin'in iç kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 13 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç Marmara, İzmir kıyıları hariç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Çorum, Van ve Hakkari çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Eskişehir, Sivas ve Çankırı hariç İç Anadolu, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise cumartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak, kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. 13 Haziran Cumartesi günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5. Batısında yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Batısında kuzeybatıdan 2 ila 4. Yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey Ege aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Uzun süre aç kalabilen hayvan hangisidir? 134 güne kadar çıkabilen süresiyle erkek imparator pengueni. Gerçek bir süper baba olan imparator pengueni, dişinin bıraktığı yumurtaya uzun Antarktika kışı boyunca sabırla yanından bir an bile ayrılmadan bakar. Bu süre boyunca hiçbir şey yemediği gibi mide öz suyuyla oluşturduğu sütümsü bir maddeyle yavrularını beslerler. Bu esnada vücut ağırlıklarının üçte birini kaybederler. Dişiler yaklaşık 3 kilogram ön sindirime uğramış balıkla geri dönerler. Yavrularını beslenmesi için geri alan dişiler ancak bundan sonra erkeklerin yeniden yemek yemesine fırsat tanırlar.
1: Biliyor muydunuz?
2: Patlamış mısırlar nasıl patlıyor? Patlamış mısırın hikayesi 5000 yıl evveline, Amerika kıtasına kadar uzanıyor. Amerika yerlileri gıda için kullanılacak mısırla içi daha sulu olan patlayabilir mısırların arasındaki farkı biliyorlardı. Kolomb kıtaya ayak bastığında yerlilerin mısır kültürünü gördü. Ama asıl ilgi 1510'lu yıllarda Güney Amerika'da terör estiren Hernando Cortez'in Azteklerin dini ayinlerinde ipe dizilmiş patlamış mısırları yediklerini görmesiyle başladı. Üstelik yerliler mısırı bir çeşit şişe geçirerek, tekrar tekrar ısıtarak veya kızgın kuma gömerek değişik şekillerde patlatarak yiyorlardı. Amerika kıtasının keşfinden sonra Avrupa'ya getirilen ürünlerin içinde en ünlüleri patlamış mısır ve tütündü. Birincisine çok fazla yağ ve tuz ilave etmezseniz kesinlikle ikincisinden daha sağlıklıdır. Ancak tüm mısır taneleri patlamaz. Patlayan mısırın gizemini yaratan iki faktör vardır. Birincisi mısır tanesinin içinin çok güzel bir ısı geçiş özelliği, diğeri ise müthiş bir mekanik mukavemete yani sağlamlığa sahip kabuğudur. Mısıra dikkatli bakıldığında etrafında kalın ve su geçirmez bir kabuk olduğu görülür. Bunun altında iki tabaka daha vardır. Tanenin bu iç kısımlarındaki moleküllerin sıralanış biçimi normal mısır tanelerine göre daha düzenlidir. Bu sayede ısı normal tanelere oranla neredeyse iki misli hızla içine yayılabilir. Kalın kabuk ısıtıldığında tanenin içi de süratle ısınır ve içindeki su basınçlı bir su buharı oluşturur. Isınma süresince gittikçe artan bu basınç sonunda kalın kabuğun adeta infilak ederek yırtılmasına yol açar. Tane ilk boyutundan yaklaşık 30 misli büyür. İçi dışına gelir. Yani tanenin içindeki yumuşak kısım dışarı çıkarak yenilebilir kısmı oluşturur. Bu özelliği tabiatta başka hiçbir şeyde göremezsiniz. Belki biraz ekmeğin oluşumunu buna benzetebiliriz. Bir mısır tanesinin ideal bir şekilde patlayabilmesi için içinde en az %14 oranında su olması gerekir. Bunun altındaki oranlarda yine patlar ama kısmen açılır. İstenen sonuç alınamaz. Mısırın içerisindeki su oranını artırmak için kapalı bir ortamda üzerine su serpiştirilmesi ve beklemeye bırakılmasının faydalı olacağı söylenir. Ama bu işlem mısırın içindeki su oranını en fazla %1 artırır. Bir mısırı iğneyle delerseniz, bir fırında veya güneş altında bekletirseniz, 150 derecenin altında ısıtırsanız, az önce bahsettiğimiz suyun buharlaşması, basınç ve infilakın hiçbiri gerçekleşmez.
1: Biliyor muydunuz?
2: Beynimizin bir ampulü yakabilecek elektriği üretebildiğini? Da Vinci'nin 1502'de II. Bayezid'e mektup yazarak Haliç'e yapılması için bir köprü projesi teklif ettiğini, ancak bu iş başvurusuna cevap alamadığını ve bu mektubun orijinalinin Topkapı Sarayı'nda bulunduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 11 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa 32, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 27, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 28, İzmir 32, Manisa 34, Muğla 31, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 31, Antalya 28, Burdur 30, Hatay 28, Isparta 29, Kahramanmaraş 33, Mersin 30, Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 29, Nevşehir 25, Niğde 28, Sivas 25, Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 27, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 31, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 27, Giresun 24, Gümüşhane 25, Ordu ve Rize 24, Samsun 26, Sinop 27, Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyiyle Malatya, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuzeydoğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 26, Ardahan 24, Bingöl 31, Bitlis 26, Elazığ 32, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 32, Muş 29, Tunceli 31, Şırnak 33, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 32, Kilis ve Mardin 33, Şanlıurfa ve Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batısı yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güney ile öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusuyla öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla batısında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamların Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibaret olduğu vurgulandı. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez. Türkiye olarak Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz. Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz denildi. Şanlıurfa merkezli 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, bir şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ mensuplarına finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilerin 108 milyon işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplanacak. Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını kamuoyuna duyuracak. Banka, Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası bugün oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuvanın açılış maçında A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'nın başkenti aynı adı taşıyan Mexico City stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü New York kentinde oynanacak final maçıyla sona erecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çanakkale-Çan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa süreli kapatılacaktır. Zonguldak-Bartın il sınırı Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ve 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Dereli-Şebinkarahisar-Sivas il sınırı devlet yolu 70 ve 13. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
5: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde 11 Haziran Perşembe gününü paylaşmak adına mikrofondayız. Günaydın diyoruz kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize. 7 raporlarıyla başladık, 8 raporlarını da güncelledik ve şu dakikalarda basında gündemle saat 10'a kadar gününüze eşlik edeceğiz. Her zaman olduğu gibi gazetelere göz atacağız. Bakalım gazeteler bugün gündemi nasıl yorumladı, hangi haberleri birinci sayfasına taşıdı, hangi haberler gazete manşetlerinde geniş yer buldu. Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemde yurttan ve dünyadan gelişmelerin yanı sıra spor, edebiyat, magazin haberleri, ekonomiden siyasete tüm yaşananları sizlere aktaracağız. Dünden sabaha yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları, günün sıcak gelişmeleri de olacak elbette ki. TRT Haber'in Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. Tarihte bugün köşemiz olacak. İstanbul'un ve başkentin yol durumlarını an itibarıyla sizlere aktaracağız. Mikrofonda ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte bir kez daha günaydın diyoruz. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Dilimiz döndüğünce, vaktimiz el verdiğince takvim Yeni Şafak, Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Akşam, Türkiye, Sabah, Star Vatan, Habertürk, sporseverler için foto maç, son dakika gelişmelerde TRT Haber'in Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. Birazdan basın turunu başlatacağız Akşam gazetesiyle. Öncesinde sevgili Yeter'in seçmiş olduğu güzel bir şarkıyla programı açalım. Hani nasıl başlarsak öyle devam eder ya. Hareketli ritmik şarkılarımız var listede. Çok güzel şarkılar seçmiş sevgili Yeter. Teşekkür ediyorum kendisine. Anadolu Rock grubundan güzel bir şarkıyla programı açıyoruz efendim. Çayır çimen geze geze diyelim ve bir kez daha hoş geldiniz.

hareketli ritmik şarkımızla programımızı açtık. Çayır Çimen Geze Geze rock tadında dinledik Anadolu Rock grubundan. Hareketli ritmik şarkımız.

Ara başlıklar: Türkiye Büyük Millet Meclisi terörize edilemez. Siyasette rakibimiz dahi olsa milleti temsil eden hiçbir partinin kavgayla, çatışmayla, sokaklara ve meclis koridorlarına taşıyan güç mücadelesiyle anılmasını arzu etmeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine de rıza göstermeyiz, diyor. Diğer ara başlık: Kaliteli muhalefet istiyoruz. Samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümündeki kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. İnanıyorum ki Türkiye kaliteli bir muhalefete er geç kavuşacak, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hemen haberin devamında Kılıçdaroğlu'nun eşleri vurdu yazısı var. Başlığının alt başlığında 9 vekili ihraç yer buluyor. CHP yönetimi Özgür Özel'i destekleyen 9 milletvekilini kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, oy birliğiyle disipline gönderilen isimler için MYK sonrası haklarında şahibi olan arkadaşlar ifadesini kullandı. 9 vekil şunlar: Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut. Detayları 13. sayfada bulabilirsiniz. Evet, Özel'in eski şoförü gözaltında. CHP'li Özkan Yalım'ın rüşvet ifadeleri sonrası Özgür Özel'in eski şoförü Cem Yüzer gözaltına alındı. Bozbey'e 402 yıl hapis istemi. Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey için 4 ayrı suçtan 402 yıl hapis istendi. Evet, detayları 13. sayfada bulabilirsiniz. Akşamın bir diğer başlığına bakalım. Roma uyarı, tepkimiz sert ve net olur. Başkan Erdoğan, İsrail ve Fransa'ya yanaşan Rumları uyardı. Kıbrıs'ta bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyor ve yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini aşan ufak tefek yapılara çok açık söylüyorum. Macera peşinde koşmayın, cevabımız çok net olur, çok da sert olur, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattının 3 kritik noktasında çalışma yapılıyor. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, çalışmalar bittiğinde Ankara-İstanbul arası seyahat süresi 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya inecek. Yolculuk 30 dakika kısalacak, dedi. Bir diğer başlıksa parkta yine akran dehşeti. Ankara'da 17 yaşındaki TEE, 16 yaşındaki Kayra Ataman'ı parkta öldürdü. Kayra Ataman, kız arkadaşıyla bir parkta gezerken Burak E'nin sözlü tacizine uğradı. Ataman'ın tepki göstermesi üzerine Burak E'nin oğlu TEE, Ataman'ı kalbinden bıçakladı. Geçiyoruz bir diğer başlığa. 102 yıl hapis istinaftan döndü. Gizli fon dolandırıcılığı davasında 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan'ın istinaf başvurusu kabul edildi. Erzan 11 Eylül'de İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak. Bir diğer haber: öğretmenin ölümüne soruşturma. Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmen Ayşe Kopara'nın evinde ölü bulunmasında ihmali olanlara işlem yapılacağını açıkladı. Bir diğer başlık: teşvik yılbaşında kalkmıştı. BYD Manisa'ya fabrika yapmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Şirketin teşvik sürecinin yatırımda ilerleme olmadığı için yılbaşında askıya alındı, öğrenildi. Detayları 4. sayfada bulabilirsiniz. Akşamın logoüstü haberlerine bakalım. Annelik dünyamı değiştirdi. Oyuncu Pınar Deniz, annelik dünyaya bakışımı değiştirdi. Artık hiçbir şeye sadece kendi üzerimden bakamıyorum, dedi. Hemen yanındaki habere baktığımızda okullara LGS tatili. Milli Eğitim Bakanlığı cumartesi günü 1.022.658 adayın gireceği LGS'ye okullarda hazırlık yapılabilmesi için eğitim kurumlarının cuma günü tatil olduğunu açıkladı. Akşamdan aktaracağımız son haber: büyük heyecan başlıyor. 2026 Dünya Kupası bugün Meksika Güney Afrika maçıyla başlıyor. Bizim çocuklar da ilk maçında pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Başarılar diliyoruz şimdiden. Detayları da spor sayfasında bulabilirsiniz. Evet, akşamın öne çıkan gelişmelerin ilk sayfadan aktardık. Birazdan TRT Haber sayfasında olacağız. Şimdi ise AP Rock grubu söyleyecek. Han Sarhoş, Hancı Sarhoş.

TRT Haber sayfasına bakmadan önce İstanbul'un trafiğine bakalım. Şu dakikalarda çok ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniyeten bağlantı yolu Parseller Kavşağı'ndan Libaniye'ye kadar ortalama yolculuk süreniz 52 dakika. D100 Karayolu Adliye'den Bostancı'ya kadar 55 dakikalık bir süreç var. Bağdat Caddesi Minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi, İnönü Caddesi Basın Ekspres yolu İdealtepe'den İki Telli Kavşağı'na kadar da 46 dakikalık bir süreç var. D100 Karayolu Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 1 saat 41 dakikalık bir süreç var. Barbaros Bulvarı Beşiktaş Sarıyer Sahil yolu Meclisi Mibusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi Balmumcu'dan Tersane'ye kadar da 18 dakikalık bir süreç var. E5'te Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar da 35 dakikalık bir süreç var. Evet, köprülere bakalım. İlk olarak Avrupa'dan Asya'ya göz atalım. E5'te Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, TEM'de Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde trafik akıcı. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere bakalım. E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik durma noktasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk var. TEM'de ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar trafik akıcı ilerliyor. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmaya asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim Meteorolojinin Sesi radyosunda olsun. Evet, TRT Haber sayfasındayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında topyekun gerilim. Hürmüz Boğazı kapatıldı, üsler vuruldu başlığıyla yer buluyor. Evet, sabah sularında paylaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki askeri gerilim son 24 saatte karşılıklı saldırılarla bölgeyi topyekun bir savaşın eşiğine getirdi. Amerikan Merkezli Komutanlığı Trump'ın talimatıyla İran genelindeki askeri gözetleme tesisleri, iletişim sistemleri ve hava savunma mevzilerini hedef alan yeni bir hava saldırısı dalgası gerçekleşti. İki günden bu yana devam eden operasyon kapsamında başkent Tahran'ın batısındaki Kereç başta olmak üzere Kiş, Sirik, Minap, Bender, Abbas ve İsfahan dahil olmak üzere en az 12 şehir ve eyalette patlamalar meydana geldi. Amerikan Başkanı Trump, müzakerelerin yavaş ilerlemesi ve İran'ın süreci uzatması nedeniyle saldırı emri verildiği belirtildi. Trump, operasyonda 49 Tomahawk füzesinin kullanıldığını ve bazı hedeflerin Tahran'a sadece 64 kilometre mesafede olduğunu açıkladı. İran tarafının anlaşmaya yanaşmaması durumunda bombardımanın süreceği mesajı verildi. İran makamları ise Trump'ın doğrudan görüşme iddialarını yalanlayarak saldırılara sert yanıt verdi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. İran devrim muhafızları bölgesel 18 hedefi vurduğunu açıkladı. İran devrim muhafızları ordusu, Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin gece saatlerinde Tahran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara misilleme yapıldığını duyurdu. Açıklamada bölgedeki 18 askeri hedefin balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu öne sürüldü. Devrim muhafızları ordusu tarafından yapılan açıklamada Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün dahil olmak üzere bölge genelinde yaklaşık 18 farklı noktanın hedef alındığı belirtildi. Ürdün'de bulunan El Ezrak hava üssüne yönelik saldırıda İran'a karşı bir hareket başlatmak üzere bekleyen Amerikan savaş uçaklarının konuşlandığı alanlara 12 balistik füze fırlatıldığı bildirildi. Açıklamada askeri üste bulunan F-15, F-16 ve F-35 tipi çok sayıda Amerika Birleşik Devletleri savaş uçağının imha edildiği ileri sürüldü. İran, Ürdün'ün yanı sıra Kuveyt'te 2, Bahreyn'de de 1 hava üssünü hedef aldığını duyurdu. Bahreyn'de konuşlu bulunan Amerika Birleşik Devletleri 5. filosunun ana üssünün de bu saldırıların hedefi olduğu kaydedildi. Devrim muhafızları ordusu, balistik füzeler ve insansız hava araçlarının kullanıldığı operasyonlarda hedef alınan askeri tesislerde geniş çaplı hasar ve güçlü bir etki meydana geldiğini iddia etti. Evet, geçiyoruz bir diğer başlığa. SpaceX'in halka arzı 4400 çalışanını milyoner yapacak. SpaceX'in 12 Haziran'da gerçekleşecek halka arzı ile birlikte 4000'den fazla çalışanın milyonerler kulübüne katılması beklenirken, şirketin tesislerinin bulunduğu bölgedeki gayrimenkul piyasanın da hareketleneceği öngörülüyor. Evet, New York Times'ın San Francisco merkezli yatırım platformu Hill.com verilerine dayandırdığı habere göre SpaceX'in borsaya
kote edilmesinin ardından 4400'den fazla mevcut ve eski çalışan milyoner statüsüne ulaştı. Bu çalışanların yaklaşık 400'ünün ise 10 milyon dolardan fazla varlığa sahip olduğu belirtildi. Yaklaşık 22 bin çalışanı bulunan SpaceX'in bu hafta hisse başına 135 dolardan halka arz edilmesi planlanıyor. Bu fiyatlama üzerinden şirketin piyasa değeri 1,77 trilyon doları buluyor. TRT Haber sayfasındayız. Önemli gelişmeleri, dünden bugüne yansıyan haberleri ve sıcak gelişmeleri paylaşmaya devam edelim. Evet, bugünden bir başlık: Avrupa Birliği'nden Meta'ya WhatsApp kararı, rakip yapay zeka botlarına izin verilecek. Avrupa Birliği teknoloji devi Meta'ya rakip firmalar tarafından işletilen yapay zeka sohbet robotlarının WhatsApp ücretsiz olarak kullanmasına izin vermesi gerektiği bildiriminde bulundu. Evet, bir diğer sıcak gelişme: çocuklara fiziksel şiddet, daha düşük eğitim seviyesi ve davranış sorunlarıyla bağlantılı başlığının detaylarına bakalım. Londra Ekonomi Üniversitesi tarafından Çocuk Yardım Kuruluşu'nun desteğiyle yapılan yeni bir araştırma, çocuklara yönelik fiziksel cezanın uzun vadeli olumsuz etkilerini gözler önüne serdiği deniliyor. İngiltere odaklı yürütülen ilk geniş kapsamlı çalışma olma özelliği taşıyan araştırmaya göre, fiziksel cezaya maruz kalan çocukların gelecekte davranış sorunları sergileme ve akademik başarıda geri kalma riski çok daha yüksek. Araştırmacılar İngiltere ve Kuzey İrlanda'da çocuklara fiziksel cezayı tamamen yasaklayan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmemesini büyük bir kayıp ve derin bir hayal kırıklığı olarak nitelendirdi. Gelişme, Kuzey İrlanda'da çocuklara yönelik makul ceza yasal savunmasını kaldırmayı öngören yasa değişikliği teklifinin düşmesinden birkaç gün sonra kamuoyuna yansıdı. Birleşik Krallık genelinde Galler Mart 2022'de, İskoçya ise Kasım 2020'de çocuklara vurma, tokat atma ve sarsma dahil her türlü fiziksel cezayı tamamen yasa dışı ilan ederken, İngiltere ve Kuzey İrlanda'da bu konudaki yasal boşluk devam ediyor. FIFA Başkanı Infantino'dan eleştirilere yanıt: biraz sakin olun. Evet, Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala düzenlenen basın toplantısında konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, organizasyona yönelik göçmenlik, bilet fiyatları ve vize sorunları üzerinden yönetilen eleştirilere sakin olun ve rahatlayın diyerek yanıt verdi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Kanada'da 16 yaş altında sosyal medya yasağı tasarısı parlamentoda. Kanada hükümeti, sosyal medya şirketlerinin platformlarını güvenli hale getirdiklerini kanıtlayamadıkları sürece 16 yaşından küçük çocukların hesap açmasını yasaklayacak yasa tasarısını parlamentoya sundu. Küçük adı ülkesi Nauru ismini değiştiriyor. Dünyanın en küçük cumhuriyeti Nauru, sömürgeci geçmişinden uzaklaşmak ve yerel kimliğini korumak amacıyla resmi adını Nauru olarak değiştirmeye hazırlanıyor. Nauru hükümeti isim değişikliği kararında Türkiye'yi örnek gösterdi deniyor. Evet, bir diğer başlığa bakalım. İranlı yetkili Trump'la hiçbir temas kurulmadı açıklamasını yapıyor. İranlı üst düzey bir yetkili, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerin ateşkes için kendisiyle iletişime geçtiğine ilişkin iddiasını tamamen yalan diyerek reddetti. Bir diğer başlık ise Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında topyekun gerilim. Hürmüz Boğazı kapatıldı, üsler vuruldu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki askeri gerilim son 24 saatte karşılıklı saldırılarla bölgeyi topyekun bir savaşın eşiğine getirdi. Bir diğer başlık ise İran Devrim Muhafızlar Ordusu'ndan Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde Amerika'ya ait 18 önemli hedefi vurduk açıklaması yapılıyor sabah saatlerinde. İran Devrim Muhafızlar Ordusu, Amerika'nın ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde Amerika'ya ait 18 önemli hedef vurduğunu bildirdi. İranlı komutandan Amerika'ya "bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz" mesajı yer alıyor. İran Devrim Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecit Musevi, Amerika'nın ülkenin güneyindeki saldırıların ardından bölgeyi Amerika için cehenneme çevireceklerini ifade etti. Şu dakikalarda evet noktamızı koyalım, yine bir şarkı arası verelim. Dönüşte başkentin trafik durumuna bakacağız. Sonrasında TRT Haber sayfasında kalmaya devam edeceğiz. Ayros söylüyor, "Ah şu eller."

Başkent'in trafik yoğunluğuna bakalım. Çok ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor şu dakikalarda. İstanbul yolu Göksu Parkı'ndan Şaşmaz Kavşağı'na kadar ortalama yolculuk süreniz 24 dakika. Fatih Caddesi, Fatih Köprüsü, Kazım Karabekir Caddesi, Cumhuriyet Kızılarpınarı Caddesi girişinden Tandoğan Meydanı'na kadar 36 dakika. İrfan Başdoğu Caddesi, Keçiören Sapağı'ndan Çankırı Caddesi köprü çıkışına kadar 25 dakikalık bir süreç var. Tıp Fakültesi Caddesi, Talat Paşa Bulvarı, NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar 27 dakika. Doğukent Caddesi, Kırk Konaklar Sapağı'ndan Turan Güneş Bulvarı çıkışına kadar da 13 dakikalık bir süreç var. Turgut Özal Bulvarı, Konya yolu Fatih Köprüsü'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar ortalama yolculuk süreniz 29 dakika. Eşref Bitlis Caddesi, Gata'dan İmedik Kavşağı'na kadar da 15 dakikalık bir süreç var. Ana yollardaki trafik durumuna baktığımızda İstanbul yolunda şehir dışına kadar ve şehir merkezine kadar yoğunluk var. Eskişehir yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde trafik durma noktasında. Konya yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde yoğunluk var. Samsun yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde trafik durma noktasında. Havaalanı yolunda havaalanına kadar trafik akıcı iken şehir merkezinde yoğunluk sürüyor. Çevre yollarına göz attığımızda trafik akıcı ilerliyor şu dakikalarda başkentte. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim meteorolojinin sesi radyosunda olsun. Hep böyle güzel temennilerle evet noktalayalım trafik durumunu. Şimdi TRT Haber sayfasındayız yine. Kuveyt saldırılar nedeniyle hava sahasını geçici olarak kapattığını duyurdu. Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İran'ın ülkeye yönelik saldırılarının ardından hava sahasının geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Bahreyn'de son 2 saatte ikinci kez sirenler çaldı. Halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı. Bir diğer başlığa bakalım. İşgalci İsrail ordusu Lübnan'dan ülkenin kuzeyine roket atıldığını duyurdu. Trump'tan İran açıklaması, anlaşma imzalanmazsa yarın yine bombalayacağız diyor. Evet, gece sularında paylaşıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin bombardıman yakında sona erecek. Eğer İranlılar iyi niyet anlaşmasını imzalamazsa yarın yine bombalayacağız açıklamasında bulundu. İran, Hürmüz Boğazı'nı her türlü gemi geçişine kapattı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Karargahı, Amerika'nın Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgelere saldırı düzenlemesinin ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurdu. Amerika'dan Irak'taki vatandaşların ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısı yapıldı. Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği son bölgesel gelişmeler nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemelerini, Irak'ta bulunanlarınsa derhal ülkeyi terk etmelerini istedi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Yargıtay ve Danıştay'a yeni üyeler seçildi. Yargıtay ve Danıştay'a seçilen yeni üyeler ilişkin kararlar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Yargıtay üyeliğine seçildi. HSK Genel Kurulu'nca Danıştay üyeliklerine ise Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu'yla İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz'ın seçilmelerine karar verildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan da Danıştay üyeliğine seçildi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Tarım arazilerini korumaya yönelik kanun teklifi mecliste dün akşam saatlerinde paylaşılan bir haberdi. Meclis Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Düzenlemeyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Tarım arazilerinin hobi bahçesi yapılarak bölünmesinin önüne geçilerek orman sınırları içinde kalan tapulardaki mülkiyet sorunu çözülecek. 19 maddesi kabul edilen düzenleme ile konut ve yapı kooperatifleri gibi tarım dışı kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi yasaklanacak. Tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin
tarım arazisi edilmesi bakanlık iznine bağlanacak. Böylece arazilerin küçük parselleri bölünerek hobi bahçesi, bağ evi veya dinlenme alanına dönüştürülmesi engellenecek. İzin alınmadan tarım arazilerine yapılan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanamayacak. Yasağa aykırı abonelik sağlayan kurumlara her abone için idari para cezası uygulanacak. Orman sınırları içinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz için de harekete geçildi. Teklife göre şartları oluşan taşınmazların tapuları bedel alınmadan geçerli kabul edilecek. Daha önce iptal edilen tapularda belirli şartlarla hak sahiplerine geri verilecek. Alkol bağımlılığıyla mücadele kapsamında atılan adımla gizli reklama izin verilmeyecek. Alkollü içecek üreticilerinin amblem ya da logoyla herhangi bir etkinliğe destek vermesi ve sponsor olması yasaklanacak. Bir diğer başlığa bakalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan soykırımcı Netanyahu'nun açıklamalarına tepki. Evet, dün akşam saatlerinde yer bulmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz itham ve iftiralarıyla kendi suçlarını ve günahlarını örtemez. Sözleri bizlerin ve insanlık vicdanının nezdinde yok hükmündedir açıklamasını yaptı. Bir diğer başlığa bakalım. CHP'de 9 ismin ihracı istendi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, haklarında şahibi bulunan kamuoyunda tartışılan iddianamelere konu olan arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci kararı almış bulunuyoruz. Parti arındırmak için zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık. Oy birliğiyle kararı imza atıldı. Açıklamasını yaptı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Güven, Orta Doğu'da barış bölgesel değil küresel zorunluluk diyor. Evet, Aslı Güven, Orta Doğu'daki istikrarsız gidişata vurgu yaparak bölge barışının sağlanmasının küresel bir zorunluluk olduğuna işaret etti. Türkiye'nin tüm arabuluculuk çabalarını desteklemeye hazır olduğunu belirtti. TRT Haber sayfasındayız. Devam edelim. Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Yıldırım'ı tebrik etti. E-Devlet kapısında siber saldırı gerçekleştirildiği iddialarına yalanlama iletişim başkanlığı dezenformasyon ve mücadele merkezi bazı sosyal medya platformlarında yer alan E-Devlet kapısına siber saldırı yapıldığı ve sistemin çöktüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Evet, TRT Haber'de bir diğer başlık. Ömer Çelik, yaşananlar CHP'nin kendi meselesi, bir dakika ayıracak vaktimiz yok diyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Mutlak putlan kararı sonrası CHP'de yaşananları kendi iç meseleleri şeklinde değerlendirdi. Çelik, AK Parti'nin bu konuya herhangi bir şekilde bir dakika bile ayıracak vakti yok dedi. Bir diğer başlığa bakalım. Yine dün akşam saatlerinde paylaşılan bir haberdi. Hakkari'de zehir tacirlerine JİHA destekli operasyon. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince JİHA destekli düzenlenen operasyonlarda 140 kilogram eroin olmak üzere toplam 626 kilogram uyuşturucu madde ve ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Dışişlerinden katil Netanyahu'ya tepki. Dışişleri Bakanlığı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi. Bakanlık soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez ifadelerini kullandı. Evet, şimdilik noktalayalım kıymetli dinleyicilerimiz. Çünkü güzel bir şarkıyla saat başına geçiş yapacağız. AP Rock, Uzun ince bir yoldayım diyecek. Ardından saat başı rapor ve haberleri sizlere sunacağız. Sonrasında basında gündemin ikinci saatinde spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 11 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa 32, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 27, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 28, İzmir 32, Manisa 34, Muğla 31, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 31, Antalya 28, Burdur 30, Hatay 28, Isparta 29, Kahramanmaraş 33, Mersin 30, Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 29, Nevşehir 25, Niğde 28, Sivas 25, Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 27, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 31, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 27, Giresun 24, Gümüşhane 25, Ordu ve Rize 24, Samsun 26, Sinop 27, Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyiyle Malatya, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuzeydoğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 26, Ardahan 24, Bingöl 31, Bitlis 26, Elazığ 32, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 32, Muş 29, Tunceli 31, Şırnak 33, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 32, Kilis ve Mardin 33, Şanlıurfa ve Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasun Operası'nda sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamların Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibaret olduğu vurgulandı. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez. Türkiye olarak Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz. Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz denildi. Şanlıurfa merkezli 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, bir şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ mensuplarına finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilerin 108 milyon işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplanacak. Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını kamuoyuna duyuracak. Banka, Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası bugün oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuvanın açılış maçında A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'nın başkenti aynı adı taşıyan Mexico City stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü New York kentinde oynanacak final maçıyla sona erecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çanakkale-Çan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa süreli kapatılacaktır. Zonguldak-Bartın il sınırı Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ve 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Dereli-Şebinkarahisar-Sivas il sınırı devlet yolu 70 ve 13. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemin ikinci saatine hoş geldiniz. 11 Haziran Perşembe gününü paylaşmaya devam ediyoruz. Bir kez daha günaydın diyoruz. Bize ortak olan, bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize. Mikrofonda spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 10'a kadar gününüze eşlik edeceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, ilk olarak şöyle geçmişe kısa bir yolculuk yapalım. Tarihte bugün neler yaşanmış sizlerle paylaşalım. 1929 yılının 11 Haziran'ında İstanbul'da hayat pahalılığıyla 1914'ten 1929'a kadar 16 kat artmış. 1930'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş. 1932'de Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen sanat ve hizmetkar hakkında kanun çıkmış. 1937 yılında Atatürk bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışladığını bildirmiş. 1940'ta Norveç 2 ay süren direnişin ardından Nazi ordularına teslim olmuş. 1954'te Zonguldak'ta bir madende gürültü patlaması yaşanmış. 6 işçi ölmüş, 16 işçi yaralanmış. 1963'te İstanbul Üniversitesi askeri kordon altına alınmış. 1967'de İsrail ve Arap komşular arasında 6 gün süren savaş Birleşmiş Milletler'in araya girmesiyle sona erdirilmiş. 1973'te Güney Afrika'da siyah rektör atanmasını isteyen 1500 öğrenci üniversiteden uzaklaştırılmış. 1978'de 3000 hükümlülüğün yararlanacağı yeni infaz yasasının yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başlamış. 1982'de Türkiye güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu Avrupa güzeli seçilmiş. 2007 yılında Bangladeş'te muson yağmurlarının başlamasıyla meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 130 kişi ölmüş. 2009 yılında Dünya Sağlık Örgütü 41 yıl aradan sonra ilk kez küresel grip salgını duyurusunda bulunarak üye ülkeleri domuz gribi salgını ilan edeceği konusunda bilgilendirmiş. Evet, tarihte bugün köşemizi sizlerle paylaştık. Gaye Su Akyol'la bu saatimizi açalım. Vurgunum ama acelesi yok diyecek, ardından Milliyet Gazetesi ile burada olacağız.

Rus Milliyet'in manşetinde utanmazlar koalisyonu yer alıyor. Türkiye'ye karşı itibar kaybı Macron'u Doğu Akdeniz'de agresif siyasete yöneltti. Netanyahu'dan Macron'a destek gecikmedi. Ankara sert karşılık verdi. Fransa, Macron'un 9 yılı aşan Cumhurbaşkanlığı döneminde birçok bölgede Türkiye'ye karşı etki alanlarını kaybetti. Macron, nüfuz ve prestij kaybının etkisiyle Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşıtı politikalarını agresif bir çizgiye taşıdı. Fransa ile Yunanistan arasındaki savunma anlaşması bu yıl yinelendi. Fransız ordusunun Kuzey Kıbrıs'a kalıcı yerleşmesine olanak veren anlaşmada 8 Haziran'da imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında Fransa ve İsrail yönelik sert çıkışının ardından Macron'un aradığı destek İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Netanyahu, İsrail devleti ve dünyanın en ahlaklı ordusu olan İsrail ordusu, Orta Doğu'yu ve tüm dünyayı tehdit eden İran'a ve onun vekil güçlerine karşı kararlı şekilde harekete geçmeye devam edecektir ifadesini kullandı. Netanyahu'ya dışişleri soykırım uzmanının gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez yanıtını verdi. Adalet Bakanı Gürlek, işlediği insanlık suçlarının hesabını er ya da geç yargı önünde verecektir dedi. İletişim Başkanı Duran'dan utanç ve ahlaksızlık dolu sicile sahip birinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması hadsizliktir açıklaması geldi. Detaylar 9. sayfada. İhtirası cüssesini aşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'ya çok sert tepki gösterdi. Kıbrıs'ta fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz diyen Erdoğan, İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler, bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler, kimse macera peşinde koşmasın, cevabımız çok net ve sert olur ifadesini kullandı. Bir diğer başlıksa CHP'de ihraç düğmesine basıldı. CHP'de dün toplanan MYK, Özgür Özel'e yakın dördü, parti meclis üyesi, ikisi grup başkan vekili 9 ismi tedbirli olarak kesin ihraç için YDK'ya sevk etti. Vekiller için disipline sevk kararının parti meclisinde alınması gerekirken tüzüğün ivedi durumlar hükmü kaynaklı yetki kullanılıp doğrudan YDK'ya iletildi. İhracı istenen isimler Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca, Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut. Detaylar 10. sayfada. Hemen altındaki habere baktığımızda gözler bugün parti meclisinde olacak. Mutlak butlanına göreve iade edilen CHP parti meclisi bugün ilk kez toplanacak. Tarafların ilk kez yüz yüze geleceği parti meclisinin kurultay kavgasına sahne olması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylar kurultayı istediklerini ancak hukuken bunun hükmün olmadığını savunarak parti meclisinde kurultay koşullarının değerlendirilmesini arzu ettiklerini ifade ediyor. Özel cephesi ise olağanüstü kurultayı zorlama kararlılığında. Detaylar 10. sayfada. Avrupa'dan 200 milyon euro kaynak. Türkiye Avrupa Yatırım Bankası'ndan yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda 200 milyon euro kaynak temin etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin değerlendirmesinde Avrupa Yatırım Bankası ülkemizin kalkınma önceliklerine destek vermek amacıyla 8 yıl aradan sonra tekrar harekete geçti dedi. Detayları 5. sayfada bulabilirsiniz. Bir diğer başlıksa nafakada kritik süreç. AYM'nin süresiz nafaka ifadesini iptal etmesi sonrası gözler yeni düzenlemeye çevrildi. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süreçte mahkemeler mevcut sistem uygulamayı sürdürecek. Kesinleşmiş nafaka kararlarıyla otomatik etkilenmeyecek. Uzmanlara göre yeni model evlilik süresine göre süreli nafaka sistemi öne çıkıyor. Detaylar 11. sayfada. Çocukların katili yine çocuklar. Çocuk katiller durdurulamıyor. Akran cinayetinin son adresi Ankara oldu. 17 yaşındaki Taha Erdem Ehlil, eski kız arkadaşının yanında gördü 16 yaşındaki Kayra Ataman'ı bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli kısa sürede yakalanarak babasıyla birlikte gözaltına alındı. Cenazesi ailesine teslim edilen Ataman'ın babası, "Bunlar çocuk değil, canavar." diyerek saldırganın en ağır cezayı almasını istedi. Erdoğan çok iyi dostum. Amerikan Başkanı Trump Oval Ofis'teki törende İsrailli muhabirin provokatif
Erdoğan İsrail'i tehdit ediyor. İsrail ile Türkiye arasında çatışma ihtimali var mı sorusuna yanıt verdi.

Erdoğan benim için çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Onu seviyorum. Kendisi müthiş bir lider ve çok güçlü bir kişi. Böyle bir şey duymadım. Türkiye'de böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum. Açıklamasını yapıyor. Evet, Milliyet'in logosu haberlerini de paylaşalım. LGS öncesi zihin açan gıdaya dikkat. LGS maratonunda son 2 güne girilirken olağanüstü adımlar atılmamalı. Sıra dışı planlar, özel motivasyon, motivasyon konuşmaları ve zihin açan gıdalardan uzak durulmalı. Uzmanlar, öğrenciler uykunuzu alın, ekran sürenizi düşürün ve alışılmış düzeninizi bozmayın önerisinde bulunuyor. Hemen yanındaki habere baktığımızda fıkradaki ince çizgi. Fıkralarda kimliklerin mizah nesnesi haline gelmesi yalnızca bir eğlence unsuru değil, gücü elinde bulunduranla daha kırılgan olan arasındaki o ince dengenin de yansıması. Profesör Doktor Ömer Yılar'la Doktor Öğretim Üyesi Uygar Aydemir fıkra kültüründeki asimetrik güç ilişkileriyle kalıp yargıları ve mizahın birleştirici gücüyle ayrımcılık riski arasındaki o ince çizgiyi milliyete anlattı deniliyor. İlk icraatı Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi dün mazbolatalarını aldı. Sarı lacivertli kulübün patronunun ilk faaliyeti ise Aykut Kocaman'ı teknik direktör olarak takımın başına getirmek olacak. Yıldırım her konuda anlaşma sağladığı tecrübeli çalıştırıcıyı önümüzdeki günlerde açıklayacak. Milliyet'ten aktaracağımız son haber futbol şöleni başlıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın galası bugün Türkiye saatiyle 22'de Meksika-Güney Afrika maçıyla yapılacak. Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyon 48 takımla başlayacak. Toplam 104 karşılaşma oynanacak. Turnuva 19 Temmuz'da New York'taki finalle kapanacak. Detaylar spor sayfasında. Evet, Milliyet Gazetesi'ni noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Necati ve Saykolar Leyla şarkısıyla sizlerle olacak, ardından Anadolu Ajansı sayfasında olacağız.

Anadolu Ajansı sayfasındayız. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Gazze'de soykırım gerçekleştiren ordunun ahlaklı olduğuna inanacak hiç kimse yoktur açıklamasını yapıyor. Ömer Çelik, Netanyahu'nun İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur şeklindeki açıklamasına ilişkin, yeryüzünde Gazze'de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı bir ordu, o ahlaklı bir ordu olduğuna inanacak hiç kimse yoktur dedi. Bir diğer başlığa bakalım. Kanada'da 16 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağına yönelik yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Kanada'da 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasını yasaklayacak ve çevrim içi güvenliği denetlemek üzere yeni bir bağımsız düzenleyici kurum kurulmasını öngören yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Bir diğer başlığa bakalım. İzmir merkezli FETÖ operasyonunda örgütün güncel eğitim yapılanması deşifre edildi. İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Bir diğer habersi, Bursa'daki rüşvet ve örgüt soruşturmasında Mustafa Bozbey'in 402 yıla kadar hapsi istendi. İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Bir diğer habersi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, NATO zirvesinin kritik döneminde yapılacağını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin kritik bir dönemde gerçekleştirileceğini belirterek, zirveden güçlü birlik ve dayanışma mesajları çıkmasının beklendiğini söyledi. İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı yakalandı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Beren Saat ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın da olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Çiftçi'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temaslarına ilişkin açıklama. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Cumhuriyeti olarak İçişleri Bakanlığı olarak Kıbrıs Türkü'nün haklı ve meşru davasında her zaman yanında olduğumuzu, her zaman elimizden gelen bütün desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum dedi. Bakan kurum COP31 diplomasisini sürdürdü. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'da diplomatik temaslarını bugün de sürdürdü. Evet, geçiyoruz bir diğer başlığa. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 9277 koruyucu ailemiz 11.022 çocuğumuzun hayatına dokunuyor. Mahinur Özdemir Göktaş, bugün 9277 koruyucu ailemiz 11.022 çocuğumuzun hayatına dokunuyor. Onların kalplerine güveni, emeği ve sevgiyi dokuyor dedi. Tanju Özcan hakkında cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatıldı. İcbar suretiyle irtikap suçundan tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Amerikan Başkanı Trump, İran'a çok sert saldıracağız diyor. Donald Trump, Amerika'ya ait bir helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız dedi. Filipinlerin Mindanao bölgesinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 53'e yükseldi. Güney Afrika'da düzensiz göçmen karşıtı olaylar güvenlik endişelerine yol açıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Nisan ayından bu yana artan düzensiz göçmen karşıtı gösteriler ve yabancı düşmanlığına bağlı şiddet olayları özellikle yabancı uyruklular arasında güvenlik endişelerine yol açıyor. Nijerya'da öğretmen ve öğrencilerin kaçırılması okul güvenliği endişelerini artırdı. Nijerya'nın güneybatısındaki Oyo eyaletinde öğrenciler ve öğretmenlerin toplu olarak kaçırılması, ülkede eğitim kurumlarının güvenliği ve silahlı grupların faaliyet alanlarının genişlemesi konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.
İran'da Amerika ile müzakere süreci siyasi akımlar arasındaki görüş ayrılıklarını derinleştirdi. İran'da ateşkes süreci konusunda siyasi çevreler arasında ciddi görüş ayrılıkları yaşanırken, özellikle aşırı muhafazakar çizgisiyle bilinen Payidari cephesinin müzakere karşıtı görüşler ortaya koyarak geliştirdiği radikal söylemler dikkati çekiyor. Avrupa Birliği savunma projelerinde bürokrasiyi azaltacak düzenlemeler hazırlıyor. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ülkesindeki seçime müdahale etmemesini istedi. Petro, 21 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde Amerikan Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunarak ülkesindeki seçim sürecine müdahale etmemesini istedi. Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu, Çin istihbarat unsurlarının hassas bilgiler erişimi olan kişilere hedef aldığını belirterek, devlet görevlilerinin internet üzerinden gelen çekici iş tekliflerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Türkiye, Orta Doğu'da barış, istikrar ve işbirliğini ilerletmek bölgesel değil, küresel zorunluluktur. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Aslı Güven, Orta Doğu'daki istikrarsız gidişata vurgu yaparak bölge barışının sağlanmasının küresel bir zorunluluk olduğuna işaret etti. Amerika'dan Irak'taki vatandaşların ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısı yapıldı. Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği son bölgesel gelişmeler nedeniyle Amerikan vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemelerini, Irak'ta bulunanların ise derhal ülkeyi terk etmelerini istedi. Birazdan Hürriyet Gazetesi'nde olacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi Özer Atik'le devam edelim. Özer Atik, yalan sanırım diyecek Tolga Çevik düetiyle.

Hürriyet gazetesindeyiz. Hürriyet'in manşetinde 9 ihraç hamlesi. Kılıçdaroğlu bugün yapılacak parti meclisi öncesi dengeleri değiştirecek kritik bir hamlede bulundu. Özgür Özel'e yakın 9 milletvekilin tedbirli olarak disipline sevk etti. Bu isimler Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Ensar Aytekin, Nur Hayat, Altaca Kayışoğlu, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba ve Umut Akdoğan. Son kararı Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda bugün toplanacak olan parti meclisi verecek. Ağbaba, Akdoğan, Kayışoğlu ve Karabat'ın ihraç talebi nedeniyle parti meclisine katılamayacakları konuşuluyor. Bu nedenle parti meclisinden sürpriz kararlar çıkabilir. Okullarda yarın LGS tatili var. Liselere geçiş sınavı bu yıl A milli takımımızın Dünya Kupası maçı nedeniyle pazar günü değil, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı da sınavın yapılacağı okullarda hazırlıkların sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi için Cuma gününü tatil ilan etti. Öğretmenin ölümüne inceleme. Milli Eğitim Bakanı Tekin Ağrı'da öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümünün ardından gündeme gelen müdür şiddeti ve mobbing iddialarının araştırılacağını söyledi. Teftiş kurulumuz süreci başlattı. Evet, Hürriyet'in bir diğer başlığında kurban 16, katil ise 17 yaşında. Ankara'da bir parkta yaşanan tartışmada 17 yaşındaki Taha Erdem E adlı genç 16 yaşındaki Kayra Ataman'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Tartışmanın katilin babası Burak E'nin Kayra'nın yanındaki kız arkadaşına laf atmasıyla başladığı anlaşıldı. Gözaltına alınan baba oğul emniyette sorgulanıyor denilmiş. Hemen yanındaki habere baktığımızda kapüşonlu ırkçılar insan avına çıktı deniyor. Birleşik Krallık topraklarında göçmenlere yönelik ırkçı saldırılar yükseliyor. Özellikle Kuzey İrlanda kırmızı alarm veriyor. Bir diğer haber ise Loben savcı çetesine baskın. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları yaklaşık 18 milyon lira dolandıran 11 şüpheli tutuklandı. Gözde Türk devrimi. Doktor İskender Alkın Solmaz'ın kornea nakli dışında tedavisi olmayan ve körlüğe giden göz hastalığı için geliştirdiği ilaç Amerika Birleşik Devletleri'nde ses getirdi. Bir diğer haber ise CHP'deki girdaba bizi çekmeyin. AK Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine çekilmek asla istemiyoruz dedi. Hürriyet'in logosu haberlerine baktığımızda ve şov başlıyor başlığı var. 16 farklı statta ve 4 farklı saat diliminde oynanacak karşılaşmaların 78'ini Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği yapacak. Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde eden FIFA bu yıl 11 milyar dolar bekliyor. Bilet fiyatları 2022'deki turnuvaya göre 5-10 kat daha fazla. Ve Hürriyet'ten aktaracağımız son haber, annelik beni çok değiştirdi. Ünlü oyuncu Pınar Deniz oğlu Fikret Hakan'ı kucağına aldıktan sonra dünyaya bakışının çok farklı olduğunu anlattı Pınar Deniz. Aynı anda hem çok güçlü hem de inanılmaz kırılgan hissedebiliyorsun. Daha önce hiç tanımadığım bir sevgiyle beraber korkuların, hassasiyetlerin, vicdanın da aynı ölçüde büyüyor. Unuttuğunu sandığın duygular bile yeniden yüzeye çıkıyor açıklamasını yapıyor ünlü oyuncu. Evet, Hürriyet gazetesini noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan Türkiye gazetesine göz atacağız. Beste Yoltay'la devam edelim. Çık Gel şarkısıyla sizlerle.

Son gazetemiz Türkiye. Türkiye'nin manşetinde ara tatil kalkmıyor Yusuf Tekin. Ara tatil ve sınav sistemi başta olmak üzere milyonlarca öğrenciyle velileri yakından ilgilendiren konulara açıklık getirdi deniyor. Kazakistan dönüşü uçakta konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil kalkacak mı sorusuna akademik takvimi yayımlayacağız. Önümüzdeki sene birinci yarı yıl ara tatil yapacağız. İkinci yarı yıl ise ara tatil Ramazan bayramının olduğu haftaya denk düşüyor. Cevabını verip uygulamanın süreceğini söyledi. Tekin, LGS'de şaibe iddialarının önüne geçmek için sınıflara sınav saatinde açılmak şartıyla kameralar koyuyoruz dedi. LGS veya YKS'de müfredat dışı soru olmayacağını belirten bakan, ebeveyn okulunun zorunlu olacağını ifade etti. Tekin, İstanbul Erkek Lisesi'ndeki tepki çeken olaylar için de yargıya taşınacak dedi. LGS için baskı yapmayın. Adayları rahat bırakın. Eğitim uzmanları cumartesi yapılacak LGS öncesi aileleri uyardı. Çocuklara sınav hayatını belirleyecek. Mutlaka şu puanı almalısın demeyin, eleştirmeyin, güven verin, destekleyin. Evet, bir diğer haberse Leyla'nın annesi yine ifade verecek. Ağrı'da aile içi cinayete kurban giden Leyla'nın ölümüne ilişkin davada bazı hususları açıklığa kavuşturmak için anne tekrar dinlenecek. Bir diğer haberse bunlar çocuk değil canavar. Akran cinayetleri bitmiyor. İzmir'in ardından dün Ankara'da Kayra Ataman kız meselesi yüzünden 17 yaşındaki cani tarafından bıçakla katledildi. Acılı baba o çocuk değil canavar diye isyan etti. Filistin'i Londra'da satışa çıkardılar. İsrail işgal ettiği Batı Şeria'daki arazileri İngilizlere pazarlıyor denilmiş. Evet, Türkiye gazetesinde bir diğer başlık Akdeniz cevabımız net ve sert olur başlığıyla yer alıyor. Cumhurbaşkanı İsrail'le birlikte terör devletinin ortakları Yunanistan ve Rum kesimini anlayacakları dilden uyardı. Akdeniz'de özellikle Kıbrıs'ta fitne ateşinin yakılmak istendiğini gördük. Bazı ufak tefek yapılar Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Doğu Akdeniz'de ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Cevabımız çok net ve çok sert olur. İfadelerini kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, yazılı basına yansıyan Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardığımız Basında Gündem programının sonuna geldik. Yarın da saat 8.15'te Basında Gündem programıyla gününüze eşlik edeceğiz. Mikrofonda spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizlere güzel bir gün diliyoruz. En dinamik şarkılarımız kaliteli ve sizleri bilgilendirmek adına her gün birbirinden farklı programlarımızla sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bugün saat 12.30'da Türkülerin Dilinden programını da kaçırmayın istiyoruz. Bunun yanı sıra her saat başı haberdar olabileceğiniz en güncel hava raporlarımızı dinleyin. Hazırlıksız yakalanmayın ve aktardığımız en güncel haber bültenlerimizle ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi bizi dinleyin, haberiniz olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 11 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa 32, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 27, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 28, İzmir 32, Manisa 34, Muğla 31, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 31, Antalya 28, Burdur 30, Hatay 28, Isparta 29, Kahramanmaraş 33, Mersin 30, Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 29, Nevşehir 25, Niğde 28, Sivas 25, Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 27, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 31, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 27, Giresun 24, Gümüşhane 25, Ordu ve Rize 24, Samsun 26, Sinop 27, Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyiyle Malatya, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuzeydoğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 26, Ardahan 24, Bingöl 31, Bitlis 26, Elazığ 32, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 32, Muş 29, Tunceli 31, Şırnak 33, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 32, Kilis ve Mardin 33, Şanlıurfa ve Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. 13 Haziran Cumartesi günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5. Batısında yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Batısında kuzeybatıdan 2 ila 4. Yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey Ege aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Yargıtay ve Danıştay'a seçilen yeni üyeler ilişkin kararlar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Yargıtay üyeliğine seçildi. HSK Genel Kurulu'nca Danıştay üyeliklerine ise Ankara İdari Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu'yla İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz'ın seçilmelerine karar verildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan da Danıştay üyeliğine seçildi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve evinin önünde yakalanan alkollü sürücüye 432 bin lira idari para cezası kesildi. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir apartman dairesine çıkan yangında dumandan etkilenen anne, baba ve 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı. SpaceX'in 12 Haziran'da gerçekleşecek halka arzı ile birlikte 4000'den fazla çalışanın Milyonerler Kulübü'ne katılması beklenirken, şirketin tesislerinin bulunduğu bölgedeki gayrimenkul piyasasının da hareketleneceği öngörülüyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu, İran'dan saldırıya uğrayan nükleer tesisleri ve zenginleştirilmiş uranyum stokları hakkında bilgi ve erişim talep edilen karar tasarısını onayladı. Kanada hükümeti, sosyal medya şirketlerinin platformlarını güvenli hale getirdiklerini kanıtlayamadıkları sürece 16 yaşından küçük çocukların hesap açmasını yasaklayacak yasa tasarısını parlamentoya sundu. İran Devrim Muhafızlar Ordusu, Amerika'nın ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde Amerika'ya ait 18 önemli hedefi vurduğunu bildirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerleri ve ticari gemileri desteklemek amacıyla gizli görev yürüttüğünü belirterek 100 milyon varilden fazla petrolün boğazdan geçerek piyasaya ulaştığını belirtti. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası bu akşam oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuvanın açılış maçında A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'nın başkenti ile aynı adı taşıyan Mexico City stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü New York kentinde oynanacak final maçıyla sona erecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batısı yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güney ile öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusuyla öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla batısında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çanakkale-Çan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa süreli kapatılacaktır. Zonguldak-Bartın il sınırı Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ve 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Dereli Şebin Karahisar Sivas il sınırı devlet yolu 70 ve 13. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya ve Hatay hariç Akdeniz, Doğu Karadeniz, Şırnak hariç Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri, Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı'nın kuzeyi, Karabük'ün güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin, Bayburt, Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş hariç Doğu Akdeniz, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Kırklareli, Edirne, Konya, Bingöl, Muş, Ağrı, Batman ve Bitlis çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin'in iç kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 13 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç Marmara, İzmir kıyıları hariç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Çorum, Van ve Hakkari çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Eskişehir, Sivas ve Çankırı hariç İç Anadolu, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise cumartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak, kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 26 santigrat derece, Mersin Yenişehir 26, İzmir Konak 26, Muğla Fethiye 24, Antalya Kaş 24, Muğla Datça 24, Antalya Alanya 24, Aydın Kuşadası 23 santigrat derece, Mersin Anamur 23, Rize Merkez 22, Tekirdağ Süleymanpaşa 22, Samsun Atakum 22, Giresun Merkez 22 santigrat derece, İzmir Dikili 22, Çanakkale Merkez 21, Artvin Hopa 20, Van Tuşba 20, Balıkesir Ayvalık 20, Sinop Merkez 20, Trabzon Ortahisar 19 santigrat derece, İstanbul Silivri 19, Düzce Akçakoca 19, Bitlis Adilcabaz Liman 19, Ordu Altınordu 17, Bitlis Tatvan Liman 17, Bartın Güney Mendirek Feneri 16, Kastamonu Cide 16, Kastamonu İnebolu 15 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 11 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa 32, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 27, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 28, İzmir 32, Manisa 34, Muğla 31, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 31, Antalya 28, Burdur 30, Hatay 28, Isparta 29, Kahramanmaraş 33, Mersin 30, Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 29, Nevşehir 25, Niğde 28, Sivas 25, Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 27, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 31, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 27, Giresun 24, Gümüşhane 25, Ordu ve Rize 24, Samsun 26, Sinop 27, Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyiyle Malatya, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuzeydoğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 26, Ardahan 24, Bingöl 31, Bitlis 26, Elazığ 32, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 32, Muş 29, Tunceli 31, Şırnak 33, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 32, Kilis ve Mardin 33, Şanlıurfa ve Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batısı yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güney ile öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusuyla öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla batısında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Yargıtay ve Danıştay'a seçilen yeni üyeler ilişkin kararlar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Yargıtay üyeliğine seçildi. HSK Genel Kurulu'nca Danıştay üyeliklerine ise Ankara İdari Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu'yla İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz'ın seçilmelerine karar verildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan da Danıştay üyeliğine seçildi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve evinin önünde yakalanan alkollü sürücüye 432 bin lira idari para cezası kesildi. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir apartman dairesine çıkan yangında dumandan etkilenen anne, baba ve 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı. SpaceX'in 12 Haziran'da gerçekleşecek halka arzı ile birlikte 4000'den fazla çalışanın Milyonerler Kulübü'ne katılması beklenirken, şirketin tesislerinin bulunduğu bölgedeki gayrimenkul piyasasının da hareketleneceği öngörülüyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu, İran'dan saldırıya uğrayan nükleer tesisleri ve zenginleştirilmiş uranyum stokları hakkında bilgi ve erişim talep edilen karar tasarısını onayladı. Kanada hükümeti, sosyal medya şirketlerinin platformlarını güvenli hale getirdiklerini kanıtlayamadıkları sürece 16 yaşından küçük çocukların hesap açmasını yasaklayacak yasa tasarısını parlamentoya sundu. İran Devrim Muhafızlar Ordusu, Amerika'nın ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde Amerika'ya ait 18 önemli hedefi vurduğunu bildirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerleri ve ticari gemileri desteklemek amacıyla gizli görev yürüttüğünü belirterek 100 milyon varilden fazla petrolün boğazdan geçerek piyasaya ulaştığını belirtti. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası bu akşam oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuvanın açılış maçında A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'nın başkenti ile aynı adı taşıyan Mexico City stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü New York kentinde oynanacak final maçıyla sona erecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çanakkale-Çan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa süreli kapatılacaktır. Zonguldak-Bartın il sınırı Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ve 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Dereli Şebin Karahisar Sivas il sınırı devlet yolu 70 ve 13. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 17-9 derece, Atina az bulutlu 34-24, Berlin hafif sağanak yağışlı 18-13, Helsinki çok bulutlu 9-6, Kopenhag hafif sağanak yağışlı 16-9, Madrid parçalı bulutlu 34-16, Moskova parçalı bulutlu 31-20, Paris hafif sağanak yağışlı 18-9, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 31-17, Roma parçalı bulutlu 26-20, Saraybosna sağanak yağışlı 25-16, Sofya sağanak yağışlı 27-17, Varşova sağanak yağışlı 27-15, Viyana parçalı bulutlu 21-12, Zürih hafif sağanak yağışlı 18-8 derece, Amman açık 33-20, Aşgabat açık 31-18, Bağdat az bulutlu ve açık 45-33, Bişkek parçalı bulutlu 26-18, Duşanbe az bulutlu 32-22, Kabil az bulutlu 30-15, Kerkük az bulutlu 42-29, Kuveyt az bulutlu ve açık 46-33, Medine az bulutlu ve açık 39-29, Mekke az bulutlu ve açık 43-25, Riyad az bulutlu ve açık 44-32, Şam açık 36-16, Taşkent açık 36-24, Tokyo sağanak yağışlı 26-18 derece, Cezayir parçalı bulutlu 27-22, Kahire açık 37-21, Melbourne az bulutlu 16-13, Montreal parçalı bulutlu 27-21, Sydney hafif sağanak yağışlı 19-13, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 33-25 derece, Çadırlıngaz az bulutlu 28-17, Frankfurt parçalı bulutlu 20-9, Gümülcine parçalı bulutlu 29-17, Köln hafif sağanak yağışlı 18-9, Komrat hafif sağanak yağışlı 27-16, Köstence az bulutlu 24-17, Podgorica az bulutlu 31-20, Selanik az bulutlu 29-19, Şumlu az bulutlu 27-14, Taraglia az bulutlu 28-17, Balkaniş hafif sağanak yağışlı 28-17, Zenitsa hafif sağanak yağışlı 25-16, Gazi Magos'a az bulutlu 30-19, Girne az bulutlu 27-22, Lefkoşa az bulutlu 29-18, Güzelyurt az bulutlu 32-16 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktardık.
0: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın...
1: ...gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
0: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle...

0: yaşam kaynağımız, zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su, yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak, belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım, tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle TUSAB ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Gümüşhane Sungur Beyliköyü 53 kilogram, Konya Meram 31, Bolu Gerede 30, Isparta Sütçüler 26, Erzurum Şenkaya 25, Artvin Yusufeli 24, Trabzon Sürmene 24 kilogram, Ardahan Hanak 23, Antalya Korkuteli 23, Sivas Divri 21, Mersin Erdemli 20, Kars Akyaka 19, Muğla Ula 18, Niğde Kızılören 18 kilogram, Adana Feke 17, Rize İkizdere 15, Çankırı Ilgaz 14, Kayseri Yeşilhisar 13, Kastamonu İhsan Gazi 13, Manisa Selendi 12, Kırşehir Çayazı 10, Nevşehir Derinkuyu 10, Giresun Çamoluk 10, Bayburt Ballıkaya 10 kilogram, Malatya Yeşilyurt 9, Erzincan Otlukbeli 8, Kırıkkale Keskin 8, Karaman Sarıveliler 7, Burdur Bucak 5 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle TUSAB ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: havacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 11 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa 32, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 27, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 28, İzmir 32, Manisa 34, Muğla 31, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 31, Antalya 28, Burdur 30, Hatay 28, Isparta 29, Kahramanmaraş 33, Mersin 30, Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 29, Nevşehir 25, Niğde 28, Sivas 25, Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 27, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 31, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 27, Giresun 24, Gümüşhane 25, Ordu ve Rize 24, Samsun 26, Sinop 27, Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyiyle Malatya, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuzeydoğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 26, Ardahan 24, Bingöl 31, Bitlis 26, Elazığ 32, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 32, Muş 29, Tunceli 31, Şırnak 33, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 32, Kilis ve Mardin 33, Şanlıurfa ve Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasun Operası'nda sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu'nca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda aralarında Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karaoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Kerim Can Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Reyhan Küçükyen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Ali Efe Bezci ve Selin Ciğerci gibi isimlerin gözaltına alındığı bildirildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince cihat destekli düzenlenen operasyonlarda 140 kilogram eroin olmak üzere toplam 626 kilogram uyuşturucu madde ve ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Aslı Güven, Orta Doğu'daki istikrarsız gidişata vurgu yaparak bölge barışının sağlanmasının küresel bir zorunluluk olduğuna işaret etti. Türkiye'nin tüm arabuluculuk çabalarını desteklemeye hazır olduğunu belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşması ile ilgili olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır ifadelerini kullandı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 93,35 dolardan işlem görüyor. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 5 ayında 40 ilde ihracatın arttığını, 21 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı. Gram altın günü yükselişle başlamasının ardından 6.070 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.120 liradan, Cumhuriyet altını 40.340 liradan satılıyor. Ve son olarak spor. Yunanistan Basketbol Ligi'nde baş antrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos Aktor konuk ettiği Olympiakos'u 93-86 mağlup ederek final serisinde durumu 2-2'ye getirdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Gey'in konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yendi. A Milli Erkek Voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-1 yenildi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çanakkale-Çan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa süreli kapatılacaktır. Zonguldak-Bartın il sınırı Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ve 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Dereli Şebinkarahisar Sivas il sınırı devlet yolu 70 ve 13. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleriyle Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleriyle Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Konya, Hatay kıyıları, Rize ve Muş çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. 13 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar İç Anadolu ve göller yöresiyle Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 14 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Kayseri, Yozgat, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı cumartesi günü iç ve batı bölgelerde, pazar günü doğu kesimlerde azalacak ve mevsim normalleri civarına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda bir solistten türküler dinleteceğiz sizlere. Program solistimiz Yıldız Ayhan. Programımıza Hatay Antakya'dan bir türküyle başlıyoruz. Yıldız Ayhan'ın sesinden dinleyeceğimiz bu türküyü Ankara Devlet Konservatuarı Sıdıka Şerbetçi'den derlemiş. Ateşim yanmadan tütünüm tüter, İrem bahçesinde bülbüller öter. Bana bir iş oldu ölümden beter, kalmadı sabrı tahammül ağlarım her gün. Yarın Hak Divanı'nda söylesem bir gün.

Bir solisten türküler sunduğumuz türkülerin dilinden programımız Karaman'dan bir türküyle devam ediyor. Program solistimiz Yıldız Ayhan'ın sesinden dinleyeceğimiz bu türküyü Yıldız Ayhan'la Ahmet Gazi Ayhan yöre ekibinden repertuarına kazandırır. Fırın üstünde fırın, duyun komşular duyun, ben bir yare vuruldum, çaresini siz bulun.

Yıldız Ayhan'ın seslendirdiği türkülerden örnekler sunduğumuz programımızda sırada Tokat Niksar'dan bir türkü var. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Hüseyin Arsal'dan derler. Yayla çiçeği misin, yuvarlan da gel bana. Gelin misin, kız mısın, vurulacağım sana.

Bir solisten türküler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Rumeli İskeçe'den bir türkü alıyor. Program solistimiz Yıldız Ayhan'ın sesinden dinleyeceğimiz bu türküyü Ahmet Yamacı, Rüştü Eriş'ten repertuara kazandırmış. Penceresi yola karşı, gelen geçen ata taşı, benim yârim kalem kaşlı, var ara eşini, saysana liralarım eşini.

0: vay, var ara eşini, eşini vay vay, say sana liraların eşini vay vay.
1: Yıldız Ayhan'ın seslendirdiği türkülerden örnekler sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Çanakkale'den bir türkü var sırada. Bu türküyü Neriman Altındağ Tüfekçi Şeref Canku'dan derlemiş. Sıra sıra siniler, hasta olan iniler, aldı gitti yarini denizdeki gemiler.

Bir solisten türküler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız Sivas Divriği'den bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Nida Tüfekçi, Nuri Üstün Sesten repertuara kazandırmış. Program solistimiz Yıldız Ayhan'ın sesinden dinliyoruz. Ulu Tanrı seni ölmüş yaratmış, baş eylemiş güzellerin üstüne, siyah sülfün tel tel etmiş, taramış, salıvermiş ince bilin üstüne.

Yıldız Ayhan'ın seslendirdiği türkülerden örnekler sunduğumuz programımızda sırada Giresun'dan bir türkü var. Bu türküyü Ahmet Yamacı, Osman Kalyoncu'dan repertuara kazandırmış. Giderken bize uğra, kebabı köze doğra, benden başka seversen bilinmez derde uğra. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyenler, bugün Türkülerin Dilinden programımızda bir solisten türküler dinlettik sizlere. Programımızda son olarak program solistimiz Yıldız Ayhan'ın sesinden Konya'dan bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Yücel Paşmakçı, Ahmet Özdemir'den repertuara kazandırmış. Haydi bizim evde şeker lokum badem var, yavaş yürü arkamızda Adem var. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleriyle Ardahan'ın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleriyle Ardahan'ın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 11 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa 32, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 27, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 28, İzmir 32, Manisa 34, Muğla 31, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 31, Antalya 28, Burdur 30, Hatay 28, Isparta 29, Kahramanmaraş 33, Mersin 30, Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 29, Nevşehir 25, Niğde 28, Sivas 25, Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 27, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 31, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 27, Giresun 24, Gümüşhane 25, Ordu ve Rize 24, Samsun 26, Sinop 27, Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyiyle Malatya, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuzeydoğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 26, Ardahan 24, Bingöl 31, Bitlis 26, Elazığ 32, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 32, Muş 29, Tunceli 31, Şırnak 33, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 32, Kilis ve Mardin 33, Şanlıurfa ve Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. 13 Haziran Cumartesi günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey Ege aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu'nca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda aralarında Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karaoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Kerim Can Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Reyhan Küçükyen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Ali Efe Bezci ve Selin Ciğerci gibi isimlerin gözaltına alındığı bildirildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince cihat destekli düzenlenen operasyonlarda 140 kilogram eroin olmak üzere toplam 626 kilogram uyuşturucu madde ve ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Aslı Güven, Orta Doğu'daki istikrarsız gidişata vurgu yaparak bölge barışının sağlanmasının küresel bir zorunluluk olduğunu işaret etti. Türkiye'nin tüm arabuluculuk çabalarını desteklemeye hazır olduğunu belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşması ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır ifadelerini kullandı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 93,35 dolardan işlem görüyor. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 5 ayında 40 ilde ihracatın arttığını, 21 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Gram altın günü yükselişle başlamasının ardından 6070 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10120 liradan, Cumhuriyet altını 40340 liradan satılıyor. Ve son olarak spor. Yunanistan Basketbol Ligi'nde baş antrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos Aktor konuk ettiği Olympiakos'u 93-86 mağlup ederek final serisinde durumu 2-2'ye getirdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Köy'ün konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yendi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-1 yenildi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çanakkale-Çam yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa süreli kapatılacaktır. Zonguldak-Bartın il sınırı Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ve 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Dereli Şebinkarahisar Sivas il sınırı devlet yolu 70 ve 13. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleriyle Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleriyle Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 17-9 derece, Atina az bulutlu 34-24, Berlin hafif sağanak yağışlı 18-13, Helsinki çok bulutlu 9-6, Kopenhag hafif sağanak yağışlı 16-9, Madrid parçalı bulutlu 34-16, Moskova parçalı bulutlu 31-20, Paris hafif sağanak yağışlı 18-9, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 31-17, Roma parçalı bulutlu 26-20, Saraybosna sağanak yağışlı 25-16, Sofya sağanak yağışlı 27-17, Varşova sağanak yağışlı 27-15, Viyana parçalı bulutlu 21-12, Zürih hafif sağanak yağışlı 18-8 derece, Amman açık 33-20, Aşgabat açık 31-18, Bağdat az bulutlu ve açık 45-33, Bişkek parçalı bulutlu 26-18, Duşanbe az bulutlu 32-22, Kabil az bulutlu 30-15, Kerkük az bulutlu 42-29, Kuveyt az bulutlu ve açık 46-33, Medine az bulutlu ve açık 39-29, Mekke az bulutlu ve açık 43-25, Riyad az bulutlu ve açık 44-32, Şam açık 36-16, Taşkent açık 36-24, Tokyo sağanak yağışlı 26-18 derece, Cezayir parçalı bulutlu 27-22, Kahire açık 37-21, Melbourne az bulutlu 16-13, Montreal parçalı bulutlu 27-21, Sydney hafif sağanak yağışlı 19-13, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 33-25 derece, Çadırlıunga az bulutlu 28-17, Frankfurt parçalı bulutlu 20-9, Gümülcine parçalı bulutlu 29-17, Köln hafif sağanak yağışlı 18-9, Komrat hafif sağanak yağışlı 27-16, Köstence az bulutlu 24-17, Podgorica az bulutlu 31-20, Selanik az bulutlu 29-19, Şumlu az bulutlu 27-14, Taraglia az bulutlu 28-17, Balkaniş hafif sağanak yağışlı 28-17, Zenitsa hafif sağanak yağışlı 25-16, Gazi Magosa az bulutlu 30-19, Girne az bulutlu 27-22, Lefkoşa az bulutlu 29-18, Güzelyurt az bulutlu 32-16 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleriyle Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleriyle Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: parçası.
1: Etkili yağış ne demektir?
2: Yere düşen toplam yağışın sel haline gelip akarsu ve ırmakları beslediği durumlarda kullanılan bir kavramdır.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleriyle Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleriyle Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleriyle Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleriyle Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 11 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa 32, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 27, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 28, İzmir 32, Manisa 34, Muğla 31, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 31, Antalya 28, Burdur 30, Hatay 28, Isparta 29, Kahramanmaraş 33, Mersin 30, Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 29, Nevşehir 25, Niğde 28, Sivas 25, Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 27, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 31, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 27, Giresun 24, Gümüşhane 25, Ordu ve Rize 24, Samsun 26, Sinop 27, Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyiyle Malatya, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuzeydoğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 26, Ardahan 24, Bingöl 31, Bitlis 26, Elazığ 32, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 32, Muş 29, Tunceli 31, Şırnak 33, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 32, Kilis ve Mardin 33, Şanlıurfa ve Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Haziran Cuma günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava az bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, akşam saatlerine kadar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzey ile, periyot boyunca güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 4 ila 6 yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 13 Haziran Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Haziran Pazar günü Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.
Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da mevkidaşı Petrova Chamova ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Stratejik müttefik ve komşu Bulgaristan'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Fidan, Bulgaristan'la derinleşen stratejik ortaklığın bir sonucu olarak ikili ve çok taraflı gündemin yoğun olduğunu söyledi. Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz dedi. CHP'de Özgür Özel ekibinden 28 parti meclisi üyesi istifa etti. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, mecliste düzenlediği basın toplantısında 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini hatırlatarak, TÜZE'ye göre Merkez Yürütme Kurulu'nun böyle bir yetkisi bulunmadığını, milletvekillerinin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevki için tek yetkili organın parti meclisi olduğunu söyledi. Emre, parti tüzüğüne göre parti meclisindeki istifaların ardından yedek üyelerin göreve gelmesiyle üye tam sayısının 3/2'sinin altına düştüğünde parti meclisi için seçim yapılmak üzere genel başkanın 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırması gerektiğini belirtti. Zeynel Emre, bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar değerlendirmesinde bulundu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dolandırıcılıktan teröre kadar pek çok suçun işlenmesinde de kullanılabilen sahte hatların önlenmesine yönelik ilave tedbir aldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alınan ilave tedbirlere göre, geçerliliği elektronik ortamda teyit edilemeyen elektronik kimlik doğrulama kabiliyeti bulunmayan sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, meslek kartı gibi kartlarla elektronik haberleşme hizmeti almak üzere abonelik kurulamayacak. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'ın ülkeye yönelik tekrarlanan saldırılarını kınayarak söz konusu eylemlerin bölgede gerilimleri düşürmeye amaçlayan çabaların baltalanması anlamına geldiğini belirtti. Açıklamada, ülkenin güvenliğini korumak, topraklarını ve hayati tesislerini savunmak için gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu yineledi. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya ile Kanada'nın Vancouver kentinde karşılaşacak A milli futbol takımı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Bir süredir takımdan ayrı çalışan Kenan Yıldız, ilk bölümde bireysel antrenmanlarına devam ederken taktik idmanda çift kale maçta yer aldı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Bartın il sınırı Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleriyle Ardahan'ın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleriyle Ardahan'ın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Nasıl olacak acaba?
2: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Konya, Hatay kıyıları, Rize ve Muş çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzeyiyle Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. 13 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar İç Anadolu ve göller yöresiyle Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 14 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Kayseri, Yozgat, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı cumartesi günü iç ve batı bölgelerde, pazar günü doğu kesimlerde azalacak ve mevsim normalleri civarına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Sayın dinleyiciler, BUSAB'a ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 26 santigrat derece, Mersin Yenişehir 26, İzmir Konak 26, Muğla Fethiye 24, Antalya Kaş 24, Muğla Datça 24, Antalya Alanya 24, Aydın Kuşadası 23 santigrat derece, Mersin Anamur 23, Rize Merkez 22, Tekirdağ Süleymanpaşa 22,

Samsun Atakum 22, Giresun Merkez 22 santigrat derece, İzmir Dikili 22, Çanakkale Merkez 21, Artvin Hopa 20, Van Tuşba 20, Balıkesir Ayvalık 20, Sinop Merkez 20, Trabzon Ortahisar 19 santigrat derece, İstanbul Silivri 19, Düzce Akçakoca 19, Bitlis Adil Cavaz Liman 19, Ordu Altınordu 17, Bitlis Tatman Liman 17, Bartın Güney Mendirek Feneri 16, Kastamonu Cide 16, Kastamonu İnebolu 15 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleriyle Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleriyle Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleriyle Ardahan'ın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleriyle Ardahan'ın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Gök gürültüsü nedir?
3: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin gürleme gibi sese verilen addır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 11 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa 32, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 27, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 28, İzmir 32, Manisa 34, Muğla 31, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 31, Antalya 28, Burdur 30, Hatay 28, Isparta 29, Kahramanmaraş 33, Mersin 30, Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 29, Nevşehir 25, Niğde 28, Sivas 25, Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 27, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 31, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 27, Giresun 24, Gümüşhane 25, Ordu ve Rize 24, Samsun 26, Sinop 27, Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyiyle Malatya, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuzeydoğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 26, Ardahan 24, Bingöl 31, Bitlis 26, Elazığ 32, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 32, Muş 29, Tunceli 31, Şırnak 33, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 32, Kilis ve Mardin 33, Şanlıurfa ve Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da mevkidaşı Petro ve Çamova ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Stratejik müttefik ve komşu Bulgaristan'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Fidan, Bulgaristan'la derinleşen stratejik ortaklığın bir sonucu olarak ikili ve çok taraflı gündemin yoğun olduğunu söyledi. Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz dedi. CHP'de Özgür Özel ekibinden 28 parti meclisi üyesi istifa etti. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, mecliste düzenlediği basın toplantısında 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini hatırlatarak, TÜZE'ye göre Merkez Yürütme Kurulu'nun böyle bir yetkisi bulunmadığını, milletvekillerinin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevki için tek yetkili organın parti meclisi olduğunu söyledi. Emre, parti tüzüğüne göre parti meclisindeki istifaların ardından yedek üyelerin göreve gelmesiyle üye tam sayısının 2/3'ünün altına düştüğünde parti meclisi için seçim yapılmak üzere genel başkanın 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırması gerektiğini belirtti. Zeynel Emre, bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar değerlendirmesinde bulundu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dolandırıcılıktan teröre kadar pek çok suçun işlenmesinde de kullanılabilen sahte hatların önlenmesine yönelik ilave tedbir aldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alınan ilave tedbirlere göre, geçerliliği elektronik ortamda teyit edilemeyen elektronik kimlik doğrulama kabiliyeti bulunmayan sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, meslek kartı gibi kartlarla elektronik haberleşme hizmeti almak üzere abonelik kurulamayacak. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'ın ülkeye yönelik tekrarlanan saldırılarını kınayarak söz konusu eylemlerin bölgede gerilimleri düşürmeye amaçlayan çabaların baltalanması anlamına geldiğini belirtti. Açıklamada, ülkenin güvenliğini korumak, topraklarını ve hayati tesislerini savunmak için gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu yineledi. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya ile Kanada'nın Vancouver kentinde karşılaşacak A milli futbol takımı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Bir süredir takımdan ayrı çalışan Kenan Yıldız, ilk bölümde bireysel antrenmanlarına devam ederken taktik idmanda çift kale maçta yer aldı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleri ile Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Bartın il sınırı Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurtdışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu en düşük 9 derece. Atina az bulutlu 24, Belgrad parçalı bulutlu 20, Berlin hafif sağanak yağışlı 13, Helsinki çok bulutlu 6, Kiev parçalı bulutlu 18, Kopenhag hafif sağanak yağışlı 9, Londra hafif sağanak yağışlı 9, Madrid parçalı bulutlu 16, Moskova parçalı bulutlu 21, Paris hafif sağanak yağışlı 9, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Roma parçalı bulutlu 20, Saraybosna sağanak yağışlı 16, Sofya sağanak yağışlı 17, Tiran parçalı bulutlu 20, Varşova sağanak yağışlı 15, Viyana parçalı bulutlu 12, Zürih hafif sağanak yağışlı 8 derece. Asya kıtasında Amman açık en düşük 20 derece. Aşgabat açık 18, Astana parçalı bulutlu 13, Bağdat az bulutlu ve açık 33, Bakü az bulutlu 18, Bişkek parçalı bulutlu 18, Duşanbe az bulutlu 22, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu 29, Kuveyt az bulutlu ve açık 33, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 25, Riyad az bulutlu ve açık 32, Şam açık 16, Tahran az bulutlu 25, Taşkent açık 24, Tiflis ve Tokyo sağanak yağışlı 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu en düşük 22 derece. Kahire açık 21, Melbourne az bulutlu 13, Montreal parçalı bulutlu 21, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Sydney hafif. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu en düşük 22 derece. Kahire açık 21, Melbourne az bulutlu 13, Montreal parçalı bulutlu 21, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Sydney hafif sağanak yağışlı.

7, Münih hafif sağanak yağışlı 8, Podgorica az bulutlu 20, Selanik az bulutlu 19, Şumna az bulutlu 14, Taraklıya az bulutlu 17, Valkaneş hafif sağanak yağışlı 17, Zenitse hafif sağanak yağışlı 16, Gazimagos az bulutlu 19, Girne az bulutlu 22, Lefkoşa az bulutlu 18, Güzelyurt az bulutlu 16 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle TÜSAB'a ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Gümüşhane Sungur Beyliköyü 53 kilogram, Konya Meram 31, Bolu Gerede 30, Isparta Sütçüler 26, Erzurum Şenkaya 25, Artvin Yusufeli 24, Trabzon Sürmene 25.

24 kilogram, Ardahan Hanak 23, Antalya Korkuteli 23, Sivas Divriği 21, Mersin Erdemli 20, Kars Akyaka 19, Muğla Ula 18, Niğde Kızılören 18 kilogram, Adana Fethiye 17, Rize İkizdere 15, Çankırı Ilgaz 14, Kayseri Yeşilhisar 13, Kastamonu İhsan Gazi 13, Manisa Selendi 12, Kırşehir Çayazı 10, Nevşehir Derinkuyu 10, Giresun Çamoluk 10, Bayburt Ballıkaya 10 kilogram, Malatya Yeşilyurt 9, Erzincan Otlukbeli 8, Kırıkkale Keskin 8, Karaman Sarıveliler 7, Burdur Bucak 5 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle USAB ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleriyle Ardahan'ın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleriyle Ardahan'ın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleriyle Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleriyle Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleriyle Kars Vardı hançerlerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleriyle Kars Vardı hançerlerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 11 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa 32, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 27, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 28, İzmir 32, Manisa 34, Muğla 31, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 31, Antalya 28, Burdur 30, Hatay 28, Isparta 29, Kahramanmaraş 33, Mersin 30, Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 29, Nevşehir 25, Niğde 28, Sivas 25, Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 27, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 31, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 27, Giresun 24, Gümüşhane 25, Ordu ve Rize 24, Samsun 26, Sinop 27, Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyiyle Malatya, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuzeydoğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 26, Ardahan 24, Bingöl 31, Bitlis 26, Elazığ 32, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 32, Muş 29, Tunceli 31, Şırnak 33, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 32, Kilis ve Mardin 33, Şanlıurfa ve Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Haziran Cuma günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava az bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, akşam saatlerine kadar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzey ile, periyot boyunca güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 4 ila 6 yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 13 Haziran Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Haziran Pazar günü Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Kızılay Ödül Töreni'ne konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türk Kızılayı'nın 158. yaş gününde ülke, millet, sivil toplum camiası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Milletin vicdan ve merhametinin, inanç ve hamiyetinin sembolü olan hilalin ışığı, yeryüzünün dört bir yanına taşıyan gönüllülerine, hayırseverlere, bağışçılara ve Kızılay çalışanlarına şükranlarını sunan Erdoğan, Kızılay'a canından can katan, kanından kan veren bu müesseseyi imar ve ihya eden tüm vatandaşlara yürekten teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yapının küresel bir iyilik ve dayanışma hareketine dönüşmesine payı olan emeğiyle, çabasıyla, gayretiyle, alım ve fikir teriyle bu kuruluşa katkı sunan fakat artık fani dünyadan ebedi aleme göç eden tüm büyüklere de Allah'tan rahmet niyaz etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'nin ardından bugün Bulgaristan'daki temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Bulgaristan Başbakanı Redev tarafından kabul edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı. Sonuçlar Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden öğrenebilecek.

Kuveyt ordusu İran'ın ülkeye yönelik saldırısında son 48 saatte hava sahasına giren 24 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Amerika Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'ı bu gece çok sert bir şekilde vuracağını açıkladı. Hali hazırda İran'a ait donanma, hava kuvvetleri, radar, uçak savar dahil tüm savunma unsurlarıyla saldırı gücünün büyük bir kısmının yok olmuş durumda olduğunu ileri süren Trump, çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz. Tıpkı Venezuela'da olduğu gibi petrol ve doğalgaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız dedi. Ve son olarak spor, milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Rosmalen şampiyonasında tek kadınlar kategorisinde karşılaştı. Avusturya'da çeyrek finale yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleri ile Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Bartın il sınırı Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleriyle Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleriyle Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleriyle Ardahan'ın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleriyle Ardahan'ın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleriyle Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleriyle Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 11 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa 32, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 27, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 28, İzmir 32, Manisa 34, Muğla 31, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 31, Antalya 28, Burdur 30, Hatay 28, Isparta 29, Kahramanmaraş 33, Mersin 30, Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 29, Nevşehir 25, Niğde 28, Sivas 25, Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 27, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 31, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 27, Giresun 24, Gümüşhane 25, Ordu ve Rize 24, Samsun 26, Sinop 27, Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyiyle Malatya, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuzeydoğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 26, Ardahan 24, Bingöl 31, Bitlis 26, Elazığ 32, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 32, Muş 29, Tunceli 31, Şırnak 33, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 32, Kilis ve Mardin 33, Şanlıurfa ve Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Haziran Cuma günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava az bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, akşam saatlerine kadar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzey ile, periyot boyunca güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 4 ila 6 yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 13 Haziran Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Haziran Pazar günü Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'nin ardından bugün Bulgaristan'daki temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Bulgaristan Başbakanı Redev tarafından kabul edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı. Sonuçlar Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden öğrenebilecek. Kuveyt ordusu İran'ın ülkeye yönelik saldırısında son 48 saatte hava sahasına giren 24 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Amerika Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'ı bu gece çok sert bir şekilde vuracağını açıkladı. Hali hazırda İran'a ait donanma, hava kuvvetleri, radar, uçak savar dahil tüm savunma unsurlarıyla saldırı gücünün büyük bir kısmının yok olmuş durumda olduğunu ileri süren Trump, çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz. Tıpkı Venezuela'da olduğu gibi petrol ve doğalgaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız dedi. Ve son olarak spor, milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Rosmalen şampiyonasında tek kadınlar kategorisinde karşılaştı. Avusturya'da çeyrek finale yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleri ile Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Bartın il sınırı Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Konya, Hatay kıyıları, Rize ve Muş çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. 13 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar İç Anadolu ve Göller yöresiyle Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 14 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Kayseri, Yozgat, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı cumartesi günü iç ve batı bölgelerde, pazar günü doğu kesimlerde azalacak ve mevsim normalleri civarına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerde bulunan atığın %80'i karadan gelmekte. Türkiye'de günde ortalama 144 ton plastik atık denize ulaşmakta. Bu atıkların pek çoğu doğada yüzyıllar sonra yok olabiliyor. Doğaya atılan bir maskenin yok olmasıysa 450 yıl sürüyor. Nefes alabilmek için denizlere ihtiyacımız var. Denizin boğulmasına izin verme. Kendini korurken doğayı da koru.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleriyle Ardahan'ın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleriyle Ardahan'ın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleriyle Ardahan'ın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleriyle Ardahan'ın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 11 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 29, Bursa 32, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 27, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 28, İzmir 32, Manisa 34, Muğla 31, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 31, Antalya 28, Burdur 30, Hatay 28, Isparta 29, Kahramanmaraş 33, Mersin 30, Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 29, Nevşehir 25, Niğde 28, Sivas 25, Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 27, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 31, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 27, Giresun 24, Gümüşhane 25, Ordu ve Rize 24, Samsun 26, Sinop 27, Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyiyle Malatya, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuzeydoğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 26, Ardahan 24, Bingöl 31, Bitlis 26, Elazığ 32, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 32, Muş 29, Tunceli 31, Şırnak 33, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 32, Kilis ve Mardin 33, Şanlıurfa ve Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar parçalı bulutlu, gece 12'den öğle 12'ye kadar sisli, öğle 12'den akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar az bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar parçalı bulutlu, gece 12'den akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, Kızılay'ın özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sivil Toplum İstişare Kurulu toplantısında konuştu. Bakan Çiftçi, küresel ve bölgesel düzeyde meydana gelen çatışma ve krizlerin ortasında, Türkiye'nin huzur ve güven içinde bir vatan olarak kalmasının sorumluluk ve fedakarlıkla tahkim edildiğini söyledi. Balkanlardan Afrika'ya, Telefer'den Somali'ye kadar uzanan coğrafyada, Türkiye'nin gönül köprülerinin kurulduğunu belirten Çiftçi, bugün dünyada Türkiye'nin adı umutla anılıyorsa, bunda milletimizin merhameti, sivil toplum kuruluşlarımızın fedakarlığı vardır değerlendirmesinde bulundu. İçişleri Bakanlığı, Fethullahçı terör örgütüne yönelik İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Adana İl Teşkilatı'nın feshedildiğini ve il başkanlığına Hakan Yıldırım'ın atandığını açıkladı. Bilecik Valiliği, kentte ormanlık alanlara, yaylalara ve orman yollarına girişin 1 Ekim'e kadar yasaklandığını açıkladı. Ve spor, Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, UEFA Süper Kupa maçını yönetecek. UEFA'nın açıklamasına göre Artan, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'le UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Aston Villa arasında 12 Ağustos'ta Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak 2026 UEFA Süper Kupa maçını yönetmek üzere görevlendirildi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Bartın il sınırı Bartın-Kurucaş ile yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınlar. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere merhaba. Hayat size karşı olabilir mi? Gerçekten size karşı olabilir mi? Bu soruyu sormanızı istiyorum kendinize. Her insan zamanında sanırım böyle bir yaklaşım yaparak bu suçu işlemiştir. Bazen kökü derinde olan bu suç yüzünden gizli bir kendini cezalandırma arzusu da vardır. Çektiğimiz acılardan ana babaları, eşleri sorumlu tutma, başkalarını cezalandırma arzusudur. Bu tuzağa düşen insan kendisi için iyi olanı göremez. Sırf bahtsız olduğunu kanıtlayabilmek için iyi bir işi ya da yatırımı reddeder. Bu kapıyı zenginliğin yüzüne çarpmaktır. Sakının bundan. Bağışlayın ve unutun. Değersiz olduğunuzu düşünüyorsanız bugünden itibaren bu süreci tersine çevirin. Tüm güzel şeylerin tadını çıkarmaya, zengin olmaya hakkınız olduğunuzu düşünmeye başlayın. Kendini yönetme sistemini doğru kullanarak siz de hayatınıza renk ve refah katabilirsiniz. Söz konusu yanlış inanışlar üzerinde epey uzun durabiliriz. Bunlar anlaşılıp ortadan kaldırıldığında hayatınızın refah ve ferahlık seviyesi, emin olun ki birçok engeli ortadan kaldırmış olacaktır. Yanlış inanışlarımızı keşfetmek, onları yok etmenin, ortadan kaldırmanın en iyi yoludur. Yani farkında olmak. Hayatımıza gelebilecek zenginliği, refahı, ferahı eğer kabullenemiyorsak orada bir problem vardır. Bu problem engeller. Eğer bu engelleri ortadan kaldırırsak kendi zihniniz içindeki düşmanlığınızı da eritmiş olursunuz. Peki bu bilinci oluşturmak için neler yapabiliriz? 1. Allah'ın sevgisi her yerde mevcuttur ve kişiye, yere, çevreye bağlı değildir. Yani daha zenginiz diye bizi sevmez. Bizi sevdiği için yaratmıştır. 2. Daireyi silin. Sınırları ortadan kaldırın ve sonsuzluğun sizinle yaşamasına izin verin. Kendi sınırlarınız olsun elbette ama bunlar size zarar verebilecek davranışları olan insanlara karşı olsun. Biz nasıl ki bireysek aslında hepimiziz. Yani bir yerde hepimiz birimiz, birimiz de hepimiz içiniz. O yüzden kimseye zarar vermeden yaşamaya özen göstermeliyiz. Düşünebildiğiniz, inanabildiğiniz ve alabildiğiniz her şey mutlaka ki gerçekleşir. Biraz korkutucu geliyor olabilir sizlere. Ama bilin ki bunun güzelliği de zaten burada. O yüzden hep olumlu ve güzel şeyleri istemelisiniz. Ve elinizde ne varsa verin, paylaşın ki hayat da size geri versin. Neden? Çünkü hayat tek bir bütündür. Elbette ki yüce yaratıcının kaynakları sınırsız. Sınırsız bir kaynaktan beslendiğinizi hissettiğinizde her şey daha farklı olacaktır. Ruhsal zenginliğiniz gerçek zenginlik bilincinin de ölçüsüdür. Öğrendiğimiz her şeyi bu zemin üzerinde uygulamaya koyarsak değişir. Hayatınız değişir, düşünceleriniz değişir, davranışlarınız değişir. Çok başarılı olan insanların ortak bir özellikleri vardır. %10'dan %90'a kadar bir kısmını hayata geri verdiklerini görürsünüz. Özgürce verdik mi kaynağa güveniriz ve böylece bilincimizi özgürce de almaya hazırlarız. Geçmişle ilgili bütün pişmanlıklarınızı, şu an için korkularınızı, gelecek için endişelerinizi yok sayın. Sınırsız bir güç tarafından korunduğunuzu bilin. İlahi zeka tarafından yönlendirilebilirsiniz. Seven bir varlıktan güç alıyorsanız her şeyi mükemmel ve şükran dolu olmalıdır. Kendinizle ilgili bilmeniz gereken kısacık şu bilgi de var. Bilgi stoğunuz asla bitmez. Doğru ilham, üretici fikir ve rehberlik kaynağınızdır. İlhamı ve rehberliği ihtiyacınız olan ve fazlasını sunmak üzere serbest bıraktığınız anda da size daima daha fazlası gelir. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere seslendik. Bir sonraki programımıza kadar diyelim ki gönlünüz huzurlu ve kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikte olmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Programımızın tekrarı yine bu gece 00.30'da bir arasında dinleyebilirsiniz. Ben Hasan Basri Doğru Pınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ben Mustafa Naci Çelikkan.
0: Anadolu'nun güzel türkülerini, güzel deyişlerini, zeybeklerini, samahlarını dilimiz döndüğünce sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Zamanımız el verdiği müddetçe. İlk türküyü şöyle güzel bir deyişle açalım diyorum. Kim söylesin bunu?
1: Hasan Basri Hocam, tabii ki deyişler deyince, bozlaklar deyince ilk akla gelen sizsiniz.
0: Hoca olarak ben mi söyleyeyim?
1: Evet, siz başlattınız, arkadan gelmeye çalışalım. Siz yol açın hocam.
0: O zaman ben size Kul Fakir'den alınan bir deyiş. Dostun gül cemali cennettir bana. Ne çare ayrılık zamanı geldi. İstemem ayrılmak senden sultanım. Ne çare ayrılık zamanı geldi.

0: Hasan Basit Ufunar Hocam, dilinize sağlık. Gerçekten bu deyişlerin bir cümlesinin anlamında boğulmamak pek mümkün değil. Bu da çok sevdiğim bir arkadaşımın kayınpederinin derlemesi. Hacı Bayraktan alınmış, derlenmiş bir türkü. Sözler Kul Fakir'e ait. Burada dünyanın konar göçer bir mekan olduğunu, insanların fani olduğunu ama bunun istese de istemese de kaçınılmaz bir gerçek, bir son olduğunu anlatan bir anlamı var bence. Öbür taraftan da tabii ki tasavvufi anlamda da farklı düşünceler olabilir.
1: Evet, Mustafa Naci ne düşünür bakalım bu konuda?
2: Bence burada mürşidini çok seven, ona çok bağlı ama artık mürşidi tarafından olgunlaşıp yeni bir yol açması gereken bir kişinin mürşidinden ayrılmamak istemesinin feryadı, içinin yangını anlatılıyor burada.
1: Evet, çok güzel bir yaklaşım oldu. Gerçekten de öyle. Hani diyor ya Ozan, bir mürşide bağlamazsan özünü Hakk'ın huzurunda var olamazsın. Hakk'a giden yolda ona fener olan, ışık olan şeyhinin, şıkının
2: onun dünyasını aydınlatan kişi.
1: Evet, yani ona Tanrı'nın birliğine ulaşmasına vesile olan, yardımcı olan kişinin açtığı yoldan ayrılmak istemiyor.
0: Şimdi değerli hocam, tabii ki bu yol dar bir yol değil. Dolayısıyla çeşitli anlamlar, çeşitli bakış açılarına göre anlam kazanabilir bu tür deyişler. Yani kalıplar değil, insanı direkt ezberciliğe de zorlamıyor.
1: Tabii bir zahiri, evet, de batini tarafı var.
0: Evet, mutlaka bu deyişlerin. O anlamda değerlendirilmesi.
1: Yani bir mesela sevgili denildiği zaman sadece bir kadına duyulan bir sevgili değil, sevgili orada ilahi aşk aslında. Özellikle de deyişlerde bu,
0: evet,
1: böyledir.
0: Evet, yüreğinize sağlık değerli
1: hocam. Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, şimdi bir asker türküsü. Biz zaten toplum olarak askeriz, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Yani
2: herkes doğuştan askerdir ya.
1: Evet, aynen öyle. O yüzden bir asker türküsü söyleyecek Hacı Abdullah Doğan. Asker oldum, giydim yelek diyecek. Sanıyorum bir açıklamada da bulunacak.
0: Şimdi değerli hocam, bu her Türk asker doğar kavramı belki biraz şövalyist bir durum olarak algılanabilir. Onu açıklamak gerekiyor. Bunun mantıksal bir süreci var. Çünkü Türkler devlet kurmadan önce askerini kuruyor. Askerler güçlendikten sonra devletini kuruyor. Yani her Türk asker doğar ya da işte asker millettir kavramı buradan geliyor. Bu anlamda buradaki sözler Anadolu'nun geleneksel bakışını, askerliğe, sevdaya, gurbete nasıl baktığını ve sevdasını anlatıyor.
1: Evet, bu güzel sözleri müzeye dökecek Hacı Abdullah Doğan. Dinliyoruz kendisini.

Bu güzel asker türküsünden sonra şimdi de yine bir böyle bizi kahramanlık esintisi estirecek yüreğimizde bir türkü. Şu dalmadan geçtin mi, soğuk sular içtin mi? Efelerin içinde Yörük Ali'yi seçtin mi diyecek Mustafa Naci Çelikkan. Kendisinden dinliyoruz.

0: Mustafa Naci Hocam'ın yüreğine sağlık. Gerçekten bu yöresel Zeybek tarzındaki türküleri hissederek derinlikte okuyor. Zeybek'le zaten kendi başına bir derinlik, kendi başına bir kahramanlık, kendi başına bir övüş kaynağımız. Dolayısıyla bunu dinlerken, izlerken büyük keyif aldığımı ve şahsen...
1: Özellikle değil mi? Sözünüzü kesiyorum. Bas sesiyle değil mi?
0: Evet.
1: Öyle
0: evet.
1: Bas bariton sesiyle.
0: Evet.
1: Zeybek'le de bas ses de daha iyi yakışıyor.
0: Şöyle, tabii ki Zeybek denince akla kahraman geliyor.
1: Erkeksi, yani,
0: erkeksi şey, tavırları olan insanlar akla geliyor. Tarz olarak da daha çok bas sesler daha anlamda ifade ediyor bu sözlerin sözleri.
1: Tenor ses ya da kadın seslerinde soprano söz pek de şey hoş duyulmuyor değil mi Zeybeklerde?
0: Evet. Mustafa Naci Hocam da bizim bu grubumuzun bir efesi, kuvvet çarpanı.
1: Efesi diyelim.
0: Kuvvet çarpanı evet. Diyoruz.
1: Ağzına sağlık diyoruz.
2: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Şimdi de sürmeli denildiği zaman Yozgat akla gelir ama sürmeli çeşitlemeleri bu Karadeniz'de de vardır. Değişik yörelerimizde var. İç Anadolu'nun belirli kesimlerinde. Şerefli Koçhisar'da da var söylenir. Karakaş altında çekmiş sürmeler. Ak göğsün üstünde gümüş düğmeler. Bu türküyü de ben Hasan Basri Dumlupınar olarak seslendiriyorum.

0: Hasan Bastı Dumpınar Hocam, bu da biraz önce başta belirttiğiniz gibi böyle Yozgat tarzı, Yozgat Tümeneleri tarzı bir türkü. Aslında lirik bir türkü. Aşkı, sevdayı, teması üzerinden işlenmiş bir türkü. Aslında bunun sözlerine bakıldığı zaman birer incelemede hem sevda var, sevgiyi, sevdalıyı övme var. Bu arada bir kıskanma var, koruma tabii var. Yani öyle bir duyguyu da ben edindim şahsen. Dolayısıyla Naci Hocam'ın da söyleyecekleri bir şey vardır.
1: Tezene vuruşları da benziyor değil mi bunların birbirlerine?
2: Şimdi tezene vuruşlarını şöyle açıklayayım, madem güzel bir konuya temas ettin. Sürmeli çeşitlemeleri denince akla Yozgat sürmelileri gelir. Onların özel bir çalım stili vardır. Sürmeli tezenesi diye belirtiriz. Buna Yozgat tezenesi de denir. Trillerle çalınır, tremolelerle çalınır. Yani sık aralarla, 32'lik notalarla çalınır. Onun o tremolesi o kadar estetik yapılmalı ki, zaten sözlerin o Hacı Abdullah Doğan çok güzel ifade etti. O aşkı, o sevdayı, o sürmeli gözlüğe yakılan şeyi ifade edebilsin. Bunu da tam bir klişe hale getirmiş Nida Tüfekçi ve şu an belki ondan önce yok o bölgede. O çalım stilini Nida Tüfekçi oluşturmuş. Buradan da bu bilgiyi verelim biz.
0: Evet, onun ruhuna selamlar gönderelim. Dualar
2: evet,
0: gönderelim.
2: Dualar gönderelim.
1: Sizin de ağzınıza sağlık.
2: Değerli dinleyicilerimiz, şimdi de Karadeniz bölgemizden bir türküyle Mustafa Naci Çelikkan gelecek ve gemiciler kalkalım şu yelkeni takalım, şişirip de yelkeni sırt üstüne yatalım diyecek.

0: Evet değerli dinleyiciler, Karadeniz insanının böyle kıpır kıpır canlı, adeta denizden, hamsinin hareketlerinden esinlenerek ürettiği türkülerden belki de bir tanesiydi. Gemiciler kalkalım şu yelkeni açalım diyordu. Öyle değil mi? Çok böyle Karadeniz'de siz görev de yaptınız. Herhalde söyleyeceğiniz bir şeyler olacaktır.
1: Hasan Basit Hocam, bu türkü tam klasik bir Karadeniz türküsü. Yani Evliya Çelebi'nin o seyahatnamesinde de adı geçtiği gibi Karadeniz insanlığı, güzel ahlaklı, enerji dolu, ondan sonra yardımsever tarzında ve biraz da eğlenmeyi seven tarzda bir toplum olduğunu vurgular. Buraya baktığınızda hemen hemen hepsini orada görürsünüz. Bu sözler içerisinde eğlenme var, çalışkanlık var, yardımlaşma var. Evet. Bütün duyguları orada yakalarsınız. Gerçekten Naci Hocam'ın da sesine yakıştı. Beğene sağlık.
0: Naci Çelikkan da bunu çok güzel bir Karadenizli gibi söyledi. Gerçi Amasya eş durumundan biraz Karadeniz'e yakın değil mi?
2: Evet. Fazla yani, detaya girmiyor. Fazla detaya getir.
0: Ağzına sağlık diyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, yarım saatlik zaman dilimi ne de çabuk gelip geçiverdi. Yine bir programın sonuna geldik. Biz yine sizleri gelecek hafta Perşembe günü bu saatlerde radyolarınızın başında bekliyor olacağız. Hacı Abdullah Doğan seslendirecek kıpır kıpır bir Bursa türküsü. Zeytinyağlı yiyemem, basmada fistan giyemem diyecek. Hacı Abdullah Doğan söyleyecek bunu ve böylelikle de veda ediyoruz. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ben Mustafa Naci Çelikkan.
0: Hoşçakalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın batısı yer yer çok bulutlu, cuma günü öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 15-33, Bilecik 15-30, Bursa 16-31, Çanakkale 18-31, Edirne 16-33, İstanbul 19-29, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-31, Sakarya 17-30, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, cuma günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 20-36, Denizli 21-34, Kütahya 14-29, İzmir 22-32, Manisa 20-34, Muğla 17-31 ve Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların zamanla Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 22-30, Antalya 22-28, Burdur 16-31, Hatay 21-27, Isparta 15-30, Kahramanmaraş 19-32, Mersin 23-29 ve Osmaniye 22-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Konya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 16-30, Ankara 15-29, Çankırı 14-30, Eskişehir 15-29, Karaman 15-29, Kayseri 13-28, Kırıkkale 16-30, Kırşehir 15-28, Konya 16-30, Nevşehir 14-27, Niğde 14-29, Sivas 11-26 ve Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 13-28, Düzce 16-30, Karabük 13-30, Kastamonu 11-28 ve Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Gümüşhane dışında Doğu Karadeniz, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 15-32, Artvin 16-23, Bayburt 10-24, Çorum 13-29, Giresun 17-25, Gümüşhane 13-26, Ordu 16-24, Rize 18-25, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 13-29 ve Trabzon 18-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 11-26, Ardahan 8-19, Bingöl 15-31, Bitlis 13-25, Elazığ 16-31, Erzincan 14-30, Erzurum 9-21, Hakkari 14-27, Iğdır 17-30, Kars 7-20, Malatya 15-31, Muş 14-29, Tunceli 14-31, Şırnak 22-30 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-35, Batman 18-36, Diyarbakır 19-35, Gaziantep 19-32, Kilis 20-33, Mardin 22-32, Şanlıurfa 22-36 ve son olarak Siirt 21-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Orta ve Batı Karadeniz gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da mevkidaşı Petrov ve Chamoy'la görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, bağlantısallık ve ulaştırma alanındaki işbirliğinin önemine dikkati çekerek bu alanlardaki altyapının iki ülkenin yanı sıra bölge, orta koridor ve Avrupa'nın tedarik zincirleri içinde kritik önem taşıdığını vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmelerini bekliyor, bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon binasında tespit edilen hava kalitesi sorunu nedeniyle çok sayıda kat ve koridor kapatılarak acil tahliye işlemleri başlatıldı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre devasa Pentagon kompleksinin 2. ve 5. katları arasındaki belirli koridorlar tamamen giriş çıkışa kapatıldı. Bina içindeki güvenlik görevlilerin gaz maskeleri ve tam teçhizatlı kimyasal koruyucu giysilerle önlem aldığı aktarıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Adana İl Teşkilatı'nın feshedildiğini, il başkanlığına Hakan Yıldırım'ın atandığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı. Sonuçlar Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden öğrenilebiliyor. Bilecik Valiliği kentte ormanlık alanlara, yaylalara ve orman yollarına girişlerin 1 Ekim'e kadar yasaklandığını açıkladı. Öte yandan Kilis Valiliği, yangın tehlikesine karşı ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu. Ve son olarak spor. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez tek kadınlar kategorisinde çeyrek finale yükseldi. 24 yaşındaki milli tenisçimiz çeyrek finalde Polonyalı rakibi Magda Linette'nin karşısına çıkacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleri ile Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Bartın il sınırı Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Denizlerde bulunan atığın %80'i karadan gelmekte. Türkiye'de günde ortalama 144 ton plastik atık denize ulaşmakta. Bu atıkların pek çoğu doğada yüzyıllar sonra yok olabiliyor. Doğaya atılan bir maskenin yok olması ise 450 yıl sürüyor. Nefes alabilmek için denizlere ihtiyacımız var. Denizin boğulmasına izin verme. Kendini korurken doğayı da koru.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: biliyor muydunuz?
1: En uzun süre aç kalabilen hayvan hangisidir? 134 güne kadar çıkabilen süresiyle erkek imparator pengueni. Gerçek bir süper baba olan imparator pengueni, dişinin bıraktığı yumurtaya uzun Antarktika kışı boyunca sabırla yanından bir an bile ayrılmadan bakar. Bu süre boyunca hiçbir şey yemediği gibi mide öz suyuyla oluşturduğu sütümsü bir maddeyle yavrularını beslerler. Bu esnada vücut ağırlıklarının üçte birini kaybederler. Dişiler yaklaşık 3 kilogram ön sindirime uğramış balıkla geri dönerler. Yavrularını beslenmesi için geri alan dişiler ancak bundan sonra erkeklerin yeniden yemek yemesine fırsat tanırlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Patlamış mısırlar nasıl patlıyor? Patlamış mısırın hikayesi 5000 yıl evveline, Amerika kıtasına kadar uzanıyor. Amerika yerlileri gıda için kullanılacak mısırla içi daha sulu olan patlayabilir mısırların arasındaki farkı biliyorlardı. Kolomb kıtaya ayak bastığında yerlilerin mısır kültürünü gördü. Ama asıl ilgi 1510'lu yıllarda Güney Amerika'da terör estiren Hernando Cortez'in Azteklerin dini ayinlerinde ipe dizilmiş patlamış mısırları yediklerini görmesiyle başladı. Üstelik yerliler mısırı bir çeşit şişe geçirerek, tekrar tekrar ısıtarak veya kızgın kuma gömerek değişik şekillerde patlatarak yiyorlardı. Amerika kıtasının keşfinden sonra Avrupa'ya getirilen ürünlerin içinde en ünlüleri patlamış mısır ve tütündü. Birincisine çok fazla yağ ve tuz ilave etmezseniz kesinlikle ikincisinden daha sağlıklıdır. Ancak tüm mısır taneleri patlamaz. Patlayan mısırın gizemini yaratan iki faktör vardır. Birincisi, mısır tanesinin içinin çok güzel bir ısı geçiş özelliği, diğeri ise müthiş bir mekanik mukavemete, yani sağlamlığa sahip kabuğudur. Mısıra dikkatli bakıldığında etrafında kalın ve su geçirmez bir kabuk olduğu görülür. Bunun altında iki tabaka daha vardır. Tanenin bu iç kısımlarındaki moleküllerin sıralanış biçimi normal mısır tanelerine göre daha düzenlidir. Bu sayede ısı normal tanelere oranla neredeyse iki misli hızla içine yayılabilir. Kalın kabuk ısıtıldığında tanenin içi de süratle ısınır ve içindeki su basınçlı bir su buharı oluşturur. Isınma süresince gittikçe artan bu basınç sonunda kalın kabuğun adeta infilak ederek yırtılmasına yol açar. Tane ilk boyutundan yaklaşık 30 misli büyür. İçi dışına gelir. Yani tanenin içindeki yumuşak kısım dışarı çıkarak yenilebilir kısmı oluşturur. Bu özelliği tabiatta başka hiçbir şeyde göremezsiniz. Belki biraz ekmeğin oluşumunu buna benzetebiliriz. Bir mısır tanesinin ideal bir şekilde patlayabilmesi için içinde en az %14 oranında su olması gerekir. Bunun altındaki oranlarda yine patlar ama kısmen açılır. İstenen sonuç alınamaz. Mısırın içerisindeki su oranını artırmak için kapalı bir ortamda üzerine su serpiştirilmesi ve beklemeye bırakılmasının faydalı olacağı söylenir. Ama bu işlem mısırın içindeki su oranını en fazla %1 arttırır. Bir mısırı iğne ile delerseniz, bir fırında veya güneş altında bekletirseniz, 150 derecenin altında ısıtırsanız, az önce bahsettiğimiz suyun buharlaşması, basınç ve infilakın hiçbiri gerçekleşmez.
0: Biliyor muydunuz?
1: Beynimizin bir ampulü yakabilecek elektriği üretebildiğini? Da Vinci'nin 1502'de 2. Bayezid'e mektup yazarak Haliç'e yapılması için bir köprü projesi teklif ettiğini, ancak bu iş başvurusuna cevap alamadığını ve bu mektubun orijinalinin Topkapı Sarayı'nda bulunduğunu biliyor muydunuz?
0: biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
1: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe atmayın.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 20.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın batısı yer yer çok bulutlu, cuma günü öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 15-33, Bilecik 15-30, Bursa 16-31, Çanakkale 18-31, Edirne 16-33, İstanbul 19-29, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-31, Sakarya 17-30, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, cuma günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 20-36, Denizli 21-34, Kütahya 14-29, İzmir 22-32, Manisa 20-34, Muğla 17-31 ve Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların zamanla Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 22-30, Antalya 22-28, Burdur 16-31, Hatay 21-27, Isparta 15-30, Kahramanmaraş 19-32, Mersin 23-29 ve Osmaniye 22-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Konya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 16-30, Ankara 15-29, Çankırı 14-30, Eskişehir 15-29, Karaman 15-29, Kayseri 13-28, Kırıkkale 16-30, Kırşehir 15-28, Konya 16-30, Nevşehir 14-27, Niğde 14-29, Sivas 11-26 ve Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 13-28, Düzce 16-30, Karabük 13-30, Kastamonu 11-28 ve Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Gümüşhane dışında Doğu Karadeniz, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 15-32, Artvin 16-23, Bayburt 10-24, Çorum 13-29, Giresun 17-25, Gümüşhane 13-26, Ordu 16-24, Rize 18-25, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 13-29 ve Trabzon 18-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 11-26, Ardahan 8-19, Bingöl 15-31, Bitlis 13-25, Elazığ 16-31, Erzincan 14-30, Erzurum 9-21, Hakkari 14-27, Iğdır 17-30, Kars 7-20, Malatya 15-31, Muş 14-29, Tunceli 14-31, Şırnak 22-30 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-35, Batman 18-36, Diyarbakır 19-35, Gaziantep 19-32, Kilis 20-33, Mardin 22-32, Şanlıurfa 22-36 ve son olarak Siirt 21-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar parçalı bulutlu, gece 12'den öğle 12'ye kadar sisli, öğle 12'den akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar az bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar parçalı bulutlu, gece 12'den akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da basın toplantısında konuştu. Fidan, bağlantısallık ve ulaştırma alanındaki işbirliğinin önemine dikkati çekerek, bu alanlardaki altyapının iki ülkenin yanı sıra bölge, orta koridor ve Avrupa'nın tedarik zincirleri içinde kritik önem taşıdığını vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmelerini bekliyor, bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon binasında tespit edilen hava kalitesi sorunu nedeniyle çok sayıda kat ve koridor kapatılarak acil tahliye işlemleri başlatıldı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre devasa Pentagon kompleksinin 2. ve 5. katları arasındaki belirli koridorlar tamamen giriş çıkışa kapatıldı. Bina içindeki güvenlik görevlilerin gaz maskeleri ve tam teçhizatlı kimyasal koruyucu giysilerle önlem aldığı aktarıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Adana İl Teşkilatı'nın feshedildiğini, il başkanlığına Hakan Yıldırım'ın atandığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı. Sonuçlar Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden öğrenilebiliyor. Bilecik Valiliği kentte ormanlık alanlara, yaylalara ve orman yollarına girişlerin 1 Ekim'e kadar yasaklandığını açıkladı. Öte yandan Kilis Valiliği yangın tehlikesine karşı ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu. Ve son olarak spor. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez tek kadınlar kategorisinde çeyrek finale yükseldi. 24 yaşındaki milli tenisçimiz çeyrek finalde Polonyalı rakibi Magda Linette'nin karşısına çıkacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Bartın il sınırı Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Konya, Hatay kıyıları, Rize ve Muş çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. 13 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar İç Anadolu ve göller yöresiyle Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 14 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Kayseri, Yozgat, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Yurt genelinde mevsim normaller üzerinde seyreden hava sıcaklığı cumartesi günü iç ve batı bölgelerde, pazar günü doğu kesimlerde azalacak ve mevsim normalleri civarına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Katre Muhabbet. Hazırlayan ve sunan eğitimci sosyolog Fevzi Mercan.

Salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, tabii aile kurarken eş seçimini de iyi yapmamız gerekiyor. Bugün bu konuyla alakalı sizlerle biraz muhabbet etmek istiyorum. Çünkü eş seçimi dünyanın en önemli kararıdır. Evleneceğimiz kişiyi seçmek ve karar vermek bütün hayatımız boyunca verdiğimiz kararların en önemlisidir. Belki bir numarasıdır. Çünkü eş seçimiyle ilgili verdiğimiz karar, seçtiğimiz kişi, değerli kardeşlerim, bize dünyayı cennete de çevirebilir, cehenneme de çevirebilir. O yüzden eş seçimi çok önemlidir. Bununla ilgili yani Peygamber Efendimizin örneklikleri vardır tabii. Mesela Hazreti Ayşe validemiz bir gün Hazreti Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve selleme her kadının zaman zaman eşine sorduğu şu soruyu soruyor Hazreti Ayşe validemiz. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, beni seviyor musun? Peygamberimiz, evet ya Ayşe, elbette ki seni seviyorum der. Bu cevap üzerine Ayşe annemiz Allah Resulü'nün kendisini ne kadar sevdiğini merak ettiğinden tekrar sorar. Beni nasıl seviyorsun ya Resulallah der. Peygamber Efendimiz, kördüğüm gibi der. Kördüğüm gibi, kördüğüm. Hazreti Ayşe annemiz Peygamber Efendimiz'den aldığı bu cevap karşısında son derece memnun olur. O bu memnuniyeti tekrar tekrar yaşamak adına zaman zaman Peygamber Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, kördüğüm ne alemde diye sorduğunda Allah Resulü de her defasında Ayşe validemizi memnun edecek şu cevabı verir. Kördüğüm ilk günkü gibi ya Ayşe der. İlk günkü gibi. İşte her konuda olduğu gibi Peygamber Efendimiz'den aile ve evlilik konusunda da alacağımız çok örnekler vardır değerli kardeşlerim. Çünkü o bir örnektir. Üsvetün hasenetündür yani. O güzel bir örnektir. Her konuda güzel bir örnektir. Adalette, sevgide, merhamette, şefkatte, iyilikte, doğrulukta, dürüstlükte, cömertlikte örnek olduğu gibi evlilikte de güzel bir örnektir. Peygamberimizin evliliklerine baktığımız zaman bu örnekliği almamız lazım. Değerli kardeşlerim, tabii yaratılış gereği sosyal bir varlık olan insan için toplumun çekirdeğini ve özünü oluşturan aile hayatı çok büyük bir öneme sahiptir. Aile hayatı çok büyük bir öneme sahiptir değerli kardeşlerim. İşte aile bu niteliği ile toplumlarda inançların, insani değerlerin, örf, adet ve geleneklerimizin koruyucusu ve aktarıcısı olan bir kurumdur. Bir sonraki nesle aktarır. Dini inançlarımızı, değerlerimizi, örfümüzü, adetimizi, geleneğimizi, göreneğimizi sonraki nesle aktaran bir öğretim kurumudur aslında aile değerli kardeşlerim. Aileler toplumun çekirdeğidir bu yönüyle. Aileler birleşerek toplum bir milleti, millet bir ülkeyi ve devleti oluşturur. Aile bir milletin aynasıdır yani. O yüzden anne baba olmak dünyanın en önemli işidir. Ancak mutlu ve huzurlu ailelerden iyi nesiller yetişebiliyor değerli kardeşlerim. Mutsuz ve huzursuz ve parçalanmış ailelerden iyi çocukların yetişmesi oldukça zordur. Böyle bir ortamı olan ailelerden ancak mutsuz, huzursuz, davranış bozukluğu gösteren, psikolojik sorunlar sergileyen, toplumun, milletin ve devletin başına çocukların yetişme ihtimali daha yüksektir. Çocuklar bizlerin sözlerini değil ayak izlerini takip ederler değerli kardeşlerim. Daha çok davranışlarımızı örnek alırlar. O yüzden bir anne baba olarak evde bıraktığımız ayak izlerine ve davranışlarımıza, sözlerimize, konuşmalarımıza çok dikkat etmeliyiz. Çünkü çocuk yetiştirmek çocuk doğduktan sonra değil, eş seçimiyle başlar değerli kardeşlerim.

eş seçimiyle başlar. Çünkü eşimizi seçtikten sonra onunla bizim evde diyaloglarımız, onunla ilişkilerimiz, iletişimimiz, onunla konuşmalarımız çocuğun davranışlarını etkileyecektir. Ona örnek olacaktır, ona kelime hazinesi olacaktır, onun sözlerini oluşturacaktır. O yüzden evlilik çağına gelmiş bir kız veya bir delikanlı evleneceği kızı veya evleneceği erkeği seçerken şunu düşünmelidir. Bu kişi, bu benim seçtiğim kişi, evlendiğim zaman bana iyi bir eş olur mu? Bu kişi doğacak çocuklarıma iyi bir anne olur mu? İyi bir baba olur mu? Bana iyi bir eş olur mu? Bana bir dost, bir yar, bir yaren olur mu? Bir yoldaş olur mu? Diye sorguladıktan sonra kararını vermesi gerekir. Çünkü aile bir ağaç gibidir. Baba o ağacın köküdür. Anne dallarıdır ve çocuklar meyvesidir. Değerli kardeşlerim, kök sağlam olursa ancak dal canlı olur. Dal canlı olursa ancak meyvesi güzel olur. Toprak ise güvendir. O ağacın kökünü saldığı toprak sadakattir, sevgidir. Burada yetişen ağaç kökünü derinlere salar ve hiçbir zaman hiçbir fırtına ona zarar veremez. Kök ne kadar sağlam olursa, ağacın kökü ne kadar sağlam olursa o aileye hiçbir şey zarar veremez. İşte değerli kardeşlerim, aile huzuru ve mutluluğu için evde anne faktörü çok önemlidir. Tabii anne faktörü çok önemlidir. Sağlıklı bir anneyle çocuk sağlıklı büyüyebilir ancak. Baba çocuktan önce eşine yatırım yapmalıdır. Bir baba anne karnında olan bir çocuğuna meyve yedirmek istiyorsa, işte ona çilek, muz, elma yedirmek istiyorsa anne karnındaki çocuğuna ne yapacak? Ne yapması lazımdır? Tabii ki anneye yedirmesi lazım. Ki o anneye bağlı olduğu kordondan o çocuğa o meyveler geçsin. O muz, o elma, armut geçsin o çocuğa. Yani baba anne karnındaki çocuğa meyve yedirmek istiyorsa anneye yedirecek. Anne yiyecek ki o elmayı, o muzu, o armudu. Annenin karnındaki çocuk annenin yediği o çilekten, o muzdan, o elmadan, o armuttan ancak istifade edebilsin. İşte doğmuş ve annenin kucağındaki süt emen bir çocuğa yemek yedirmek istiyorsa baba, anneye yedirmesi lazım ki anneden çocuğa geçsin. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, her şey anneden çocuğa geçiyor. Baba anneye yatırım yapacak. Anneye yatırım yapsın, annenin duygularına, düşüncelerine saygılı olsun, tercümanlık yapsın, tercüman olsun, anneyi teselli etsin, anneyi rahatlatsın, anneye huzur versin, anneyi sakinleştirsin ki bütün bu duygular anneden o çocuğa geçmiş olsun. O sakinlik, o dinginlik, o duygular o çocuğa geçsin. O huzur, o mutluluk, o neşe çocuğa geçmiş olsun. Çünkü çocuk huzursuz olursa anne de huzursuz olur. Çocuk mutlu olursa anne de mutlu olur. Çocuk sakin olursa, anne sakin olursa çocuk da mutlu olur. Anne huzurlu olursa çocuk da mutlu olur. Bu ikisi arasındaki bir etkileşim ve iletişimden kaynaklı bir durumdur. Her ikisinin mutluluğu da birbirlerine bağlıdır. İşte babanın, değerli kardeşlerim, ilgi alanı annenin huzuru ve mutluluğu olmalıdır. Annedeki huzur ve mutluluk zaten çocuğa geçiyor. Çocuktaki mutlu ve huzurluk da anneye geçiyor. Evde mutsuz bir annenin mutlu çocuk yetiştirmesi mümkün değildir. Çocuk mutsuz olunca da annenin mutlu olması mümkün değildir. Yani bir evin atmosferi annenin psikolojik durumuna göre şekilleniyor değerli kardeşlerim. Annenin psikolojik durumu da işte eşinin ona gösterdiği anlayış ve sevgiyle belirleniyor.
veya huzursuzluğu, mutsuzluğu da eşinin ona verdiği huzursuzluk ve mutsuzlukla şekilleniyor. İşte Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde buyurur ki, değerli kardeşlerim, hiç unutulmayan yüz anne yüzüdür. Çocuk psikolojisindeki bilimsel çalışmalarda da çocuk sabah uyanır uyanmaz annenin yüzüne bakar. Anne mutluysa eğer mutlu olmaya karar verir. Anne mutsuzsa mutsuz olur. Annenin yüzüne bakar. Anneyi takip eder. Annenin yüzündeki ifadeye bakar yani. İşte anne mutluysa çocuk da mutlu oluyor. Anne mutsuzsa çocuk da mutsuz oluyor. Anne panikse ve stresliyse çocuk da panikliyor ve strese giriyor. Anne üşürse çocuklar donuyor yani. Anne ağlarsa çocuklar feryat ediyor. Anne ruhen hastalanırsa çocuk ruhen ölüyor. Değerli kardeşlerim, anne ruhen hastalanırsa çocuk ruhen ölüyor. Anne ağlarsa çocuk feryat ediyor işte. Anne üzülürse çocuk da üzülüyor. Yani çocukların, değerli kardeşlerim, ruh sağlığı anneye bağlıdır. Annenin ruh sağlığı ise babaya bağlıdır, kocasına bağlıdır. Bilge bir doktor en iyi ilacın ilgi ve sevgi olduğunu söylemiş ve sormuşlar, ya iyi gelmezse diye sormuşlar. Gülümsemiş ve demiş ki, o zaman dozu artırın demiş. İlgi ve sevginin dozunu artırın demiş. İşte ilgi ve sevginin dozunu artırarak evdeki aile hayatını, huzuru, güveni, iletişimi, ilgiyi, alakayı, sevginin dozunu artırarak daha iyiye getirebiliriz demek ki, değerli kardeşlerim. Hazreti Ömer de buyurur ki, evde erkek hanımıyla çocuk gibi olmalı diyor. Fakat aile reisliği vazifesinde adam gibi olmalıdır diyor Hazreti Ömer. Değerli kardeşlerim, ailede annenin mutluluğu o kadar önemlidir ki, işte toplumların, ülkelerin, hatta dünyanın huzuru evdeki annelerin huzuruna ve mutluluğuna bağlıdır. Değerli kardeşlerim, evde eşiyle barışık olmayan, eşine huzur ve mutluluk vermeyen babaların aslında kendisiyle, ailesiyle barışık olamayan, yaşadığı topluma huzur ve mutluluk veremeyen, toplumun başına bela olan, yaşadığı toplumu cehenneme çeviren nesiller yetiştirmeleri de kaçınılmazdır. Ancak böyle ailelerde problemli nesiller yetişir, sorunlu nesiller yetişir. İşte o yüzden, değerli kardeşlerim, evlenecek gençlerimize nikahla ilgili Musa Carullah, Hatun kitabının yazarı Musa Carullah, kitabında şöyle bir hatırlatmada bulunur. Musa Carullah der ki, o halk arasında nikah akdinde mübadele şekli ve aldım verdim, işte Allah'ın emriyle oğluma istiyorum, verdim, aldım tabirlerini diyor Musa Carullah. Böyle tabirleri hoş görmüyor pek. Aldım verdim. Yani bir şey alıp bir şey veriyorsun. Bir şey alıyorsun yani. Tabirlerini, yaygın ve meşhur ise de bunlar, İslam şeriatında nikah akdi mübadele değil diyor. Bilakis muahede, yani misak-ı galizdir, yani karşılıklı bir güven sözleşmesi ve sorumluluğu ağır bir anlaşma, bir sözleşmedir diyor. Hem de müekket, sağlam, yani müebbet, ebedi bir ve mukaddes, yani bir mikas, misaktır diyor bu evlilik sözleşmesi. Kutsal bir sözleşmedir. Kadın sevgi gücüyle erkeğe bağlandıktan sonra nikah anında ondan sağlam misak alır. Onlar sizlerden misak-ı galiz, sorumluluğu ağır sözleşme almışlardır. Nisa suresinin 21. ayetindeki ifadeleri alıyor burada Musa Carullah. Bunun Kur'an-ı Kerim'deki veciz güzel bir beyanıdır diyor yani. Sorumluluğu ağır bir sözleşme Kur'an-ı Kerim'deki çok veciz güzel bir beyandır, bir anlatımdır diyor. Eğer nikahta mübadele tabirleri caiz olsaydı, ancak gönül verdim, gönül aldım mülahazasıyla caiz olabilirdi. Mehir verip hatun almak, başlık verip kız almak, kız satın almak tabirleri
fıkıh kitaplarımızın konuyu hafife almasından dolayı yaygın hale gelen hatalı bir tabirdir diyor Musa Çağrullah. Yani mihir verip hatun almak, başlık verip kız almak tabirleri diyor fıkıh kitaplarımızı işi hafife almasından dolayı çok hatalı bir tabirdir diyor bunu. Yani bazı fıkıh kitaplarının nikahı erkeği kadının ırzına sahiptir diye tarif etmesi çok büyük bir basitliktir diyor Musa Cağrullah. Böyle bir tanım nikahın kutsal değerini ve yüce kadrini tamamen hafife almıştır diyor fıkıh kitapları. Musa Cağrullah diyor bunu. Erkeklerin nazarında hatunların, hatunların nazarında da erkeklerin saygınlığını yok etmeye yönelik tabirlerdir diyor bunlar. Oysa nikah müşterek hayat sözleşmesi, ebedi bir refiklik, ebedi bir hayat arkadaşlığı anlaşmasıdır diyor ve devam ediyor. Nikahla eşlerin her biri bir bütünün öbür yarısı olurlar diyor. Yani fakihlerin, fukahanın tanımı biraz eksik ve biraz kusurlu diyor Musa Cağrullah Hatun kitabında. Ben oradan çıkarttım bu yazıları. Diyor ki, devam ediyor. Nikah iki tarafın isteği ve sevginin gücüyle, bak nikah iki tarafın isteği ve sevginin gücüyle akt edildikten sonra birbirlerine karşı rahmet ve hürmet, yani sevgi ve saygı göstermek eşlerin en büyük vazifesi olur diyor. Nikahın bütün vazifelerine riayet etmek, hukukuna her zaman saygı göstermek her iki taraf için de zorunlu olur. Hürmet, muhabbet ve rahmet ancak birlikte yaşamaya karar veren hayat arkadaşları arasında bulunabilir. Aile yuvası, muhabbet, hürmet ve rahmet esasları üzerine bina kılınırsa mesut bir cennet ailesi olur diyor Musa Cağrullah Hatun kitabında değerli kardeşlerim. Yani kısaca işte kız aldım verdim gibi tabirleri, işte başlık verdim kız aldım, mihir verdim kız aldım, kızını istiyorum, kızını oğluma istiyorum gibi tabirleri Musa Cağrullah pek hoş görmemiş. Bunu eleştirmiş kitabında. Fıkıh kitaplarımızdaki bu tabirleri eleştirmiş. Bence de haklı bir eleştiri. Hoşuma gittiği için bu kitabı okurken çıkarttım ben buraya, sizlere arz etmek istedim. Değerli kardeşlerim, işte tabii devam edelim. Yani birisiyle evlenmeye karar vermeden önce şu soruları kendimize sormalıyız. Ben bu insanla aynı evde eğlenebilir miyim? Yaşanabilecek sıkıntıları birlikte bu insanla göğüsleyebilirim. Göğüsleyebilir miyim? Seçeceğim bu kişiyle göğüsleyebilir miyim? İzlediğim filmleri, okuduğum kitapları, yaşadığım sıkıntıları, mutlulukları bu kişiyle oturup konuşabilir miyim? Bu seçeceğim insan bana saygı duyar mı? Benim özel alanlarıma saygı duyar mı? Arkadaşlarımla görüşmeme karışır mı? Saygı duyar mı? Beni tanıdığında var olan alışkanlıklarım sonradan sıkıntı olur mu? Sadece beni ben olduğum için sever mi? Yoksa beni değiştirmeye çalışır mı? Beni değiştirmek için uğraşır mı? Beni anlar mı? Beni dinler mi? Bana saygı gösterir mi? Bana sevgi gösterir mi? Yeri geldiğinde aramızda çıkan problemlerden dolayı alttan almayı bilir mi? Ne olursa olsun yatağa küs girilmez der mi? Kendine vakit ayırır mı? Kendi başına vakit geçirebilir mi? Ben bunu yapmak istesem bana saygı duyar mı? Benim aileme saygı duyar mı? Her şeyimi kaybetsem, sağlığımı, malımı, mülkümü, güzelliğimi yine de yanımda olur mu? O bunları kaybetse ben onun yanında olur muyum? Kurduğumuz bu evi yuva yapar mı? O evi ben yuva yapabilir miyim? Beni olduğum gibi kabul eder mi? Ben onu olduğu gibi kabul eder miyim? Çocuklarımıza iyi bir anne olur mu? İyi bir baba olur mu? Sorularını kendimize bir sormamız lazımdır. Evleneceğimiz kişiyi seçmeden önce onunla ilgili böyle bir değerlendirme yapmamız lazım değerli kardeşlerim.
İyi bir baba çocukları ile çok ilgilenen değil, eşiyle çok ilgilenen babadır. Kocalık raconunun iki kuralı vardır. Birinci kural çocuklarına ilgili, ikinci kural karısına çok çok ilgili. Çünkü çocuklarının iyiliği, huzuru, mutluluğu karısına bağlı olduğu için, eşine bağlı olduğu için eşine çok çok ilgili olacak, çocuklarına ilgili olacak. Çünkü zaten eşine olan gösterdiği ilgi, alaka, sevgi çocuklara otomatik olarak geçecektir. Fazlasıyla geçecektir değerli kardeşlerim. İşte annelerin huzuru ve mutluluğu toplumların geleceğini de etkiliyor demektir bu. Yani bir annenin huzuru, mutluluğu veya huzursuzluğu veya mutsuzluğu, stresi, bunalımı veya rahatı, huzuru toplumun geleceğini etkiliyor. Çünkü nesillerin yetişmesinde anne çok etkili. İşte bazen atasözlerimiz öyle güzel anlatır ki meramımızı değerli kardeşlerim. Bir mıh bir nalı, bir nal bir tırnağı, bir tırnak bir ayak bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu bir milleti kurtarır diye bir atasözümüz vardır. Hani yaşadığımız toplumda nalbantlık bile yapsak o nalı en sağlam, o nalı en güzel ve en kaliteli şekilde çakmamız gerekmektedir ki ve o atı taşıyan komutan zarar görmesin, ordu zarar görmesin. Çünkü yani nalı iyi çakmazsak at huzursuz olur ve rahatsız olur ve sonunda ne olur? Atın nalından mıh düşer. Mıh düşerse nal düşer. Nal düşerse atın tırnağı kırılır. Tırnağı acır. Tırnak acırsa ve tırnak kırılırsa atın ayağı tökezlerse at düşer. At düşerse üstündeki komutan düşer. Komutan düşerse ordu dağılır. Ordu dağılırsa düşmanlar yenilir. Yenilmiş oluruz. Olur. İşte ordu yenilirse düşman çizmeleri altında inim inim inler ve tarihten silinir gider. Yani bizim sağlam çakmadığımız bir mıh yüzünden ve o atın huzursuzluğundan neler olabiliyormuş, işte görüyoruz neler olabiliyormuş. Bir milletin kaderi bile aslında bir mıha dayanabiliyor. Bir mıh bir milletin kaderini oluşturabiliyor. Bir ordunun kaderini oluşturabiliyor. Değerli kardeşlerim, o yüzden evde annenin huzuru bütün bir milletin huzuru, bütün bir milletin mutluluğu, bütün bir milletin varlığı ve yokluğu ile de alakalı bir durum söz konusu olarak ortaya çıkıyor. İşte ailede sevgi görmeyen bir anne eşine ve çocuklarına sevgi gösteremez. Anne babadan sevgi görmeyen bir çocuk sevgiyi ve sevmeyi öğrenemez. Sevgiyi tatmayan ve sevgiyi bilmeyen bir çocuk büyüdüğünde eşine ve çocuklarına bilmediği sevgiyi gösteremez. Ve böylelikle bizim çocuklarımızı, torunlarımızı, torunlarımızın torunlarını bile etkileyen bir durum söz konusu olur o zaman. İşte bu yüzden atalarımız bu konuda ne güzel söylemişler. Dede ekşi erik yerse torunun dişi kamaşır demişler. Toplumun, değerli kardeşlerim, toplumun, ülkenin, devletin sağlamlığı, sevgi dilinin hakim olduğu sağlam bir aile kurumunun oluşturulmasına bağlıdır. Çünkü bütün değerler, bütün ahlaki normların eğitimi ve öğretimi aile kurumunda gerçekleşir. Bütün tohumlar ailede atılır. Ailede atılan tohumlar sağlam olursa oradan yetişen nesiller de sağlam olacaktır. Atılan tohumlar çürük olursa oradan çıkan nesiller de çürük ve sorunlu olacaktır. Aile toplumun temel taşıdır. İyi evlilikler de bu temelin yapı taşlarını oluşturur. Sağlam toplum ise iyi insanların kurduğu evliliklerle ancak oluşabilir. Değerli kardeşlerim, erkek olsun, kadın olsun, bir insanın hayatı boyunca verdiği en önemli karar işte evleneceği kişi ile ilgili verdiği karardır. Buradan bu sonuç ortaya çıkıyor. Kişinin bu kararı kendisine dünyada cenneti de yaşatabilir, cehennemi de yaşatabilir bu yüzden.
Öncelikle evlenmeye karar vermeden önce evleneceği kişiyle ilgili kanaatlerini ve anne babalarına sormalı ve onların görüşlerini de almalıdır ve onların tecrübelerinden mutlaka istifade etmelidir. Anne babalarının ferasetleri bu konuyla ilgili pek yanılgıya düşmez değerli kardeşlerim. Gençler, evleneceği kişiyle ilgili kararını netleştirmeden önce iyi bir araştırma ve soruşturma yapmalı ve kendileri de feraset sahibi olmalıdır bu konuda. Feraset, değerli kardeşlerim, feres kelimesinden türemiş bir kelimedir. Arapça kökenli bir kelimedir. Feresin kelime anlamı Arapça at demektir. At. Yani at neredeyse 360 derece görebilen bir hayvandır. Önünü, yanlarını ve arkasını görebilir. Yani tefsir kelimesi de feres kökünden gelir. Kur'an ayetlerini her boyuttan, değişik boyuttan, farklı boyutlardan inceleyip geniş bir bakış açısıyla yorumlamak, Allah'ın maksadını anlamaya çalışmak demektir tefsir. Yani kişiler evlilikle ilgili karar vermeden önce iyi bir feraset sahibi olmalılar. İyi bir feraset göstermeliler. Yani evleneceği kişiyle ilgili feraset, onu her açıdan araştırıp soruşturup yaptığı her hareketi gözlemleyip her boyuttan iyi bir değerlendirmeye tabi tutmaktır. Çünkü bu karar kişinin vereceği en önemli karar olacaktır değerli kardeşlerim. Evlendiği kişi onu yukarılara da çıkarabilir, aşağılara da çekebilir. Evlendiğimiz kişi hayatı bize cehenneme de çevirebilir, cennete de çevirebilir. Evlendiğimiz kişi bütün hayatımızın akışını değiştirecek kişidir çünkü. Bu yüzden hayatımızın en önemli kararını çok iyi inceleyip, sık dokuyarak, sorup soruşturarak, danışarak, anne babamızın görüşlerini alarak, sözlülük ve nişanlılık dönemlerinde iyi bir gözlem ve iyi bir değerlendirme yaparak bu kararı vermeliyiz. Büyüklerine, küçüklerine, anne ve babasına, kardeşlerine, restorandaki garsonundan komisine, hatta yerde kendi halinde yürüyen karıncaya kadar nasıl davrandığını iyi gözlemlememiz gerekmektedir. Çünkü sözlülük ve nişanlılık dönemlerinde size gerçek yüzünü çok iyi göstermeyebilir, gizleyebilir. Daha sonra ise başkalarına gösterdiği, sana göstermediği bu tür kaba davranışları sana da göstermeye başlayacaktır. Değerli kardeşlerim, başkalarına olan davranışları evlendikten sonra size yapacağı muhtemel davranışlarıyla ilgili size mutlaka bir takım ipuçları verecektir. Kararını verdin. Seçeceğin kişinin sana iyi bir eş, çocuklarına iyi bir baba olabileceğine kanaat getirdin. Evlendikten sonra da her şey tabi süt liman gitmeyecektir, gitmeyebilir. Evlilik tabi ki emek ister, sabır ister, çaba ister, sevgi ve saygı ister. Yani bir çiçeği saksıya dikip bırakmakla İş tamam olmuyor. O saksıyı zaman zaman güneşe koyacaksın. Zaman zaman suyunu vereceksin. Yabancı otlarını ayıklayacaksın. Ona güzel sözler söyleyeceksin ki çiçek büyüyebilsin. Şunu da hatırdan çıkarmamak gerekir ki aile reisi evde eşine ve çocuklarına hayatı cehenneme çevirdiyse ahirette de karşılaşacağı yer cehennem olabilir. Sırat Köprüsü'nün inşaatı dünyada başlar değerli kardeşlerim. Kişi dünyada Sırat Köprüsü inşa etmediyse cennete biraz zor ulaşır. Eşinin ve çocuklarının hayatını cennete çevirdiyse ahirette de cennetini bulacaktır inşallah. Aile sosyolojisinde şu tespit önemlidir. Önemlidir. Mutlu ailelerde eğer erkek eşini güzel seviyorsa, eşiyle ilgileniyorsa, eşine empati kuruyorsa o ailede kadın da mutlu oluyor, erkek de mutlu oluyor, çocuk da mutlu oluyor, sevilen, el üstünde tutulan kadın da eşini mutlu etmek için elinden geleni yapıyor değerli kardeşlerim. Cenab-ı Mevlam mutlu, huzurlu, sevgi dolu bir aile kurmayı bizlere nasip eylesin. Çocuklarımıza da dinimizi, vatanımızı, milletimizi, devletimizi, ezanımızı seven bir nesil olmalarını nasip eylesin. Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet ve dünyaya adalet dağıtmış, iyilik, erdem, fazilet, merhamet öğretmiş olan
ecdadımıza da buradan selam olsun. Değerli kardeşlerim, hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun.

0: Saat 21.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın batısı yer yer çok bulutlu, cuma günü öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 15-33, Bilecik 15-30, Bursa 16-31, Çanakkale 18-31, Edirne 16-33, İstanbul 19-29, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-31, Sakarya 17-30, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, cuma günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 20-36, Denizli 21-34, Kütahya 14-29, İzmir 22-32, Manisa 20-34, Muğla 17-31 ve Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların zamanla Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 22-30, Antalya 22-28, Burdur 16-31, Hatay 21-27, Isparta 15-30, Kahramanmaraş 19-32, Mersin 23-29 ve Osmaniye 22-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Konya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 16-30, Ankara 15-29, Çankırı 14-30, Eskişehir 15-29, Karaman 15-29, Kayseri 13-28, Kırıkkale 16-30, Kırşehir 15-28, Konya 16-30, Nevşehir 14-27, Niğde 14-29, Sivas 11-26 ve Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 13-28, Düzce 16-30, Karabük 13-30, Kastamonu 11-28 ve Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Gümüşhane dışında Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 15-32, Artvin 16-23, Bayburt 10-24, Çorum 13-29, Giresun 17-25, Gümüşhane 13-26, Ordu 16-24, Rize 18-25, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 13-29 ve Trabzon 18-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 11-26, Ardahan 8-19, Bingöl 15-31, Bitlis 13-25, Elazığ 16-31, Erzincan 14-30, Erzurum 9-21, Hakkari 14-27, Iğdır 17-30, Kars 7-20, Malatya 15-31, Muş 14-29, Tunceli 14-31, Şırnak 22-30 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-35, Batman 18-36, Diyarbakır 19-35, Gaziantep 19-32, Kilis 20-33, Mardin 22-32, Şanlıurfa 22-36 ve son olarak Siirt 21-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Haziran Cuma günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava az bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, akşam saatlerine kadar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzey ile, periyot boyunca güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 4 ila 6 yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 13 Haziran Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Haziran Pazar günü Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, Kızılay'ın özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sivil Toplum İstişare Kurulu toplantısında konuştu. Bakan Çiftçi, küresel ve bölgesel düzeyde meydana gelen çatışma ve krizlerin ortasında, Türkiye'nin huzur ve güven içinde bir vatan olarak kalmasının sorumluluk ve fedakarlıkla tahkim edildiğini söyledi. Balkanlardan Afrika'ya, Telefer'den Somali'ye kadar uzanan coğrafyada, Türkiye'nin gönül köprülerinin kurulduğunu belirten Çiftçi, bugün dünyada Türkiye'nin adı umutla anılıyorsa, bunda milletimizin merhameti, sivil toplum kuruluşlarımızın fedakarlığı vardır değerlendirmesinde bulundu. İçişleri Bakanlığı, Fethullahçı terör örgütüne yönelik İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Adana İl Teşkilatı'nın feshedildiğini ve il başkanlığına Hakan Yıldırım'ın atandığını açıkladı. Bilecik Valiliği, kente ormanlık alanlara, yaylalara ve orman yollarına girişin 1 Ekim'e kadar yasaklandığını açıkladı. Ve spor. Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, UEFA Süper Kupa maçını yönetecek. UEFA'nın açıklamasına göre Artan, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'le UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Aston Villa arasında 12 Ağustos'ta Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak 2026 UEFA Süper Kupa maçını yönetmek üzere görevlendirildi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleri ile Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Bartın il sınırı Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurtdışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu en düşük 9 derece. Atina az bulutlu 24, Belgrad parçalı bulutlu 20, Berlin hafif sağanak yağışlı 13, Helsinki çok bulutlu 6, Kiev parçalı bulutlu 18, Kopenhag hafif sağanak yağışlı 9, Londra hafif sağanak yağışlı 9, Madrid parçalı bulutlu 16, Moskova parçalı bulutlu 21, Paris hafif sağanak yağışlı 9, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Roma parçalı bulutlu 20, Saraybosna sağanak yağışlı 16, Sofya sağanak yağışlı 17, Tiran parçalı bulutlu 20, Varşova sağanak yağışlı 15, Viyana parçalı bulutlu 12, Zürih hafif sağanak yağışlı 8 derece. Asya kıtasında Amman açık en düşük 20 derece. Aşgabat açık 18, Astana parçalı bulutlu 13, Bağdat az bulutlu ve açık 33, Bakü az bulutlu 18, Bişkek parçalı bulutlu 18, Duşanbe az bulutlu 22, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu 29, Kuveyt az bulutlu ve açık 33, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 25, Riyad az bulutlu ve açık 32, Şam açık 16, Tahran az bulutlu 25, Taşkent açık 24, Tiflis ve Tokyo sağanak yağışlı 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu en düşük 22 derece. Kahire açık 21, Melbourne az bulutlu 13, Montreal parçalı bulutlu 21, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Sydney hafif sağanak yağışlı 13, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga az bulutlu en düşük 17 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 9, Gümülcine parçalı bulutlu 17, Kırcaali parçalı bulutlu 16, Köln hafif sağanak yağışlı 9, Komrat hafif sağanak yağışlı 16, Köstence az bulutlu 17, Münih hafif sağanak yağışlı 8, Podgorica az bulutlu 20, Selanik az bulutlu 19, Şumna az bulutlu 14, Taraklıya az bulutlu 17, Valkaneş hafif sağanak yağışlı 17, Zenitsa hafif sağanak yağışlı 16, Gazimogus az bulutlu 19, Girne az bulutlu 22, Lefkoşa az bulutlu 18, Güzelyurt az bulutlu 16 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Saat 22.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın batısı yer yer çok bulutlu, cuma günü öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 15-33, Bilecik 15-30, Bursa 16-31, Çanakkale 18-31, Edirne 16-33, İstanbul 19-29, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-31, Sakarya 17-30, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, cuma günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 20-36, Denizli 21-34, Kütahya 14-29, İzmir 22-32, Manisa 20-34, Muğla 17-31 ve Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların zamanla Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 22-30, Antalya 22-28, Burdur 16-31, Hatay 21-27, Isparta 15-30, Kahramanmaraş 19-32, Mersin 23-29 ve Osmaniye 22-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Konya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 16-30, Ankara 15-29, Çankırı 14-30, Eskişehir 15-29, Karaman 15-29, Kayseri 13-28, Kırıkkale 16-30, Kırşehir 15-28, Konya 16-30, Nevşehir 14-27, Niğde 14-29, Sivas 11-26 ve Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 13-28, Düzce 16-30, Karabük 13-30, Kastamonu 11-28 ve Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Gümüşhane dışında Doğu Karadeniz, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 15-32, Artvin 16-23, Bayburt 10-24, Çorum 13-29, Giresun 17-25, Gümüşhane 13-26, Ordu 16-24, Rize 18-25, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 13-29 ve Trabzon 18-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 11-26, Ardahan 8-19, Bingöl 15-31, Bitlis 13-25, Elazığ 16-31, Erzincan 14-30, Erzurum 9-21, Hakkari 14-27, Iğdır 17-30, Kars 7-20, Malatya 15-31, Muş 14-29, Tunceli 14-31, Şırnak 22-30 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-35, Batman 18-36, Diyarbakır 19-35, Gaziantep 19-32, Kilis 20-33, Mardin 22-32, Şanlıurfa 22-36 ve son olarak Siirt 21-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Orta ve Batı Karadeniz gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da basın toplantısında konuştu. Fidan, bağlantısallık ve ulaştırma alanındaki işbirliğinin önemine dikkati çekerek, bu alanlardaki altyapının iki ülkenin yanı sıra bölge, orta koridor ve Avrupa'nın tedarik zincirleri içinde kritik önem taşıdığını vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmelerini bekliyor, bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon binasında tespit edilen hava kalitesi sorunu nedeniyle çok sayıda kat ve koridor kapatılarak acil tahliye işlemleri başlatıldı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre devasa Pentagon kompleksinin 2. ve 5. katları arasındaki belirli koridorlar tamamen giriş çıkışa kapatıldı. Bina içindeki güvenlik görevlilerin gaz maskeleri ve tam teçhizatlı kimyasal koruyucu giysilerle önlem aldığı aktarıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Adana İl Teşkilatı'nın feshedildiğini, il başkanlığına Hakan Yıldırım'ın atandığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı. Sonuçlar Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden öğrenilebiliyor. Bilecik Valiliği kentte ormanlık alanlara, yaylalara ve orman yollarına girişlerin 1 Ekim'e kadar yasaklandığını açıkladı. Öte yandan Kilis Valiliği yangın tehlikesine karşı ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu. Ve son olarak spor. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez tek kadınlar kategorisinde çeyrek finale yükseldi. 24 yaşındaki milli tenisçimiz çeyrek finalde Polonyalı rakibi Magda Linette'nin karşısına çıkacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Bartın il sınırı Bartın-Kurucaş ile yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Konya, Hatay kıyıları, Rize ve Muş çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. 13 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar İç Anadolu ve göller yöresiyle Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 14 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Kayseri, Yozgat, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı cumartesi günü iç ve batı bölgelerde, pazar günü doğu kesimlerde azalacak ve mevsim normalleri civarına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Denizlerde bulunan atığın %80'i karadan gelmekte. Türkiye'de günde ortalama 144 ton plastik atık denize ulaşmakta. Bu atıkların pek çoğu doğada yüzyıllar sonra yok olabiliyor. Doğaya atılan bir maskenin yok olmasıysa 450 yıl sürüyor. Nefes alabilmek için denizlere ihtiyacımız var. Denizin boğulmasına izin verme. Kendini korurken doğayı da koru.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 23.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın batısı yer yer çok bulutlu, cuma günü öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 15-33, Bilecik 15-30, Bursa 16-31, Çanakkale 18-31, Edirne 16-33, İstanbul 19-29, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-31, Sakarya 17-30, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, cuma günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 20-36, Denizli 21-34, Kütahya 14-29, İzmir 22-32, Manisa 20-34, Muğla 17-31 ve Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların zamanla Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 22-30, Antalya 22-28, Burdur 16-31, Hatay 21-27, Isparta 15-30, Kahramanmaraş 19-32, Mersin 23-29 ve Osmaniye 22-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Konya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 16-30, Ankara 15-29, Çankırı 14-30, Eskişehir 15-29, Karaman 15-29, Kayseri 13-28, Kırıkkale 16-30, Kırşehir 15-28, Konya 16-30, Nevşehir 14-27, Niğde 14-29, Sivas 11-26 ve Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 13-28, Düzce 16-30, Karabük 13-30, Kastamonu 11-28 ve Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Gümüşhane dışında Doğu Karadeniz, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 15-32, Artvin 16-23, Bayburt 10-24, Çorum 13-29, Giresun 17-25, Gümüşhane 13-26, Ordu 16-24, Rize 18-25, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 13-29 ve Trabzon 18-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 11-26, Ardahan 8-19, Bingöl 15-31, Bitlis 13-25, Elazığ 16-31, Erzincan 14-30, Erzurum 9-21, Hakkari 14-27, Iğdır 17-30, Kars 7-20, Malatya 15-31, Muş 14-29, Tunceli 14-31, Şırnak 22-30 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-35, Batman 18-36, Diyarbakır 19-35, Gaziantep 19-32, Kilis 20-33, Mardin 22-32, Şanlıurfa 22-36 ve son olarak Siirt 21-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar parçalı bulutlu, gece 12'den öğle 12'ye kadar sisli, öğle 12'den akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar az bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar parçalı bulutlu, gece 12'den akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, Kızılay'ın özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sivil Toplum İstişare Kurulu toplantısında konuştu. Bakan Çiftçi, küresel ve bölgesel düzeyde meydana gelen çatışma ve krizlerin ortasında, Türkiye'nin huzur ve güven içinde bir vatan olarak kalmasının sorumluluk ve fedakarlıkla tahkim edildiğini söyledi. Balkanlardan Afrika'ya, Tel Afer'den Somali'ye kadar uzanan coğrafyada, Türkiye'nin gönül köprülerinin kurulduğunu belirten Çiftçi, bugün dünyada Türkiye'nin adı umutla anılıyorsa, bunda milletimizin merhameti, sivil toplum kuruluşlarımızın fedakarlığı vardır değerlendirmesinde bulundu. İçişleri Bakanlığı, Fethullahçı terör örgütüne yönelik İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Adana İl Teşkilatı'nın feshedildiğini ve il başkanlığına Hakan Yıldırım'ın atandığını açıkladı. Bilecik Valiliği, kente ormanlık alanlara, yaylalara ve orman yollarına girişin 1 Ekim'e kadar yasaklandığını açıkladı. Ve spor, Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, UEFA Süper Kupa maçını yönetecek. UEFA'nın açıklamasına göre Artan, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'le UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Aston Villa arasında 12 Ağustos'ta Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak 2026 UEFA Süper Kupa maçını yönetmek üzere görevlendirildi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Bartın il sınırı Bartın-Kurucaş ile yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyo.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurtdışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu en düşük 9 derece. Atina az bulutlu 24, Belgrad parçalı bulutlu 20, Berlin hafif sağanak yağışlı 13, Helsinki çok bulutlu 6, Kiev parçalı bulutlu 18, Kopenhag hafif sağanak yağışlı 9, Londra hafif sağanak yağışlı 9, Madrid parçalı bulutlu 16, Moskova parçalı bulutlu 21, Paris hafif sağanak yağışlı 9, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Roma parçalı bulutlu 20, Saraybosna sağanak yağışlı 16, Sofya sağanak yağışlı 17, Tiran parçalı bulutlu 20, Varşova sağanak yağışlı 15, Viyana parçalı bulutlu 12, Zürih hafif sağanak yağışlı 8 derece. Asya kıtasında Amman açık en düşük 20 derece, Aşgabat açık 18, Astana parçalı bulutlu 13, Bağdat az bulutlu ve açık 33, Bakü az bulutlu 18, Bişkek parçalı bulutlu 18, Duşanbe az bulutlu 22, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu 29, Kuveyt az bulutlu ve açık 33, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 25, Riyad az bulutlu ve açık 32, Şam açık 16, Tahran az bulutlu 25, Taşkent açık 24, Tiflis ve Tokyo sağanak yağışlı 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu en düşük 22 derece. Kahire açık 21, Melbourne az bulutlu 13, Montreal parçalı bulutlu 21, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Sydney hafif sağanak yağışlı 13, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga az bulutlu en düşük 17 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 9, Gümülcine parçalı bulutlu 17, Kırcaali parçalı bulutlu 16, Köln hafif sağanak yağışlı 9, Komrat hafif sağanak yağışlı 16, Köstence az bulutlu 17, Münih hafif sağanak yağışlı 8, Podgorica az bulutlu 20, Selanik az bulutlu 19, Şumna az bulutlu 14, Taraklıya az bulutlu 17, Valkaneş hafif sağanak yağışlı 17, Zenitsa hafif sağanak yağışlı 16, Gazimogus az bulutlu 19, Girne az bulutlu 22, Lefkoşa az bulutlu 18, Güzelyurt az bulutlu 16 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Nameden Gönüle programımızla huzurlarınızdayız sevgili dinleyiciler. Programımızda Can Veren Pervaneler grubundan ilahi formunda eserler dinleyeceksiniz. İlk olarak Suzi Dil makamındaki ilahiyi dinleyeceğiz. Bestesi Zekai Dede'ye, güftesi ise Yunus Emre'ye ait. Yüce Sultanım, derde dermanım.

Sırada yine Suzi Dil makamında ve ilahi formunda eser var. Bestesi Ahmet Şahin'e, güftesi ise Alvarlı Efe'ye ait. Şem'ai Nuri Ahmet'e, Cibriller pervane döner.

Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimiz Hüzzam makamında, ilahi formunda eserle devam ediyor. Ay doğdu üzerimize veda tepesinden, şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden.

Sırada yine güzel bir ilahi var sevgili dinleyiciler. Güftesi Alvarlı Efe'ye ait. Hazer kıl, kırma kalbin kimsenin, canını incitme. Hazer.

Nameden Gönüle programımız yine güftesini Alvarlı Efe'nin yazdığı güzel bir ilahiyle devam ediyor. Seyreyle güzel kudreti, Mevla neler eyler?

Sırada dügah makamı ve tevşih formunda eser var. Bestesi Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait olan bu eseri dinliyoruz. Eğer halk etmeseydi zatını Hak ya Resulallah, yaratmazdı Nuh eflaki muhakkak ya Resulallah.

Name'den Gönül'e programımız yine Dügah makamında Hafız Ahmet Irsoy bestesiyle devam ediyor. Güfte ise Mustafa Fenai Dede'ye ait. Ya ilahi asıtanın hastaya dar-i şifa, şerbeti vaslın içenler buldu her derde deva.

Nameden Gönüle programımızın burada sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Can Veren Pervaneler grubundan son olarak güftesini Yunus Emre'nin yazdığı ilahi formundaki eseri dinleyeceğiz. Ben bu dağın ağacıyam. Bir başka programda yeniden buluşabilmek ümidiyle, dua ve muhabbetle Allah'a ısmarladık.

0: uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
1: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu

0: Saat 24.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın batısı yer yer çok bulutlu, cuma günü öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 15-33, Bilecik 15-30, Bursa 16-31, Çanakkale 18-31, Edirne 16-33, İstanbul 19-29, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-31, Sakarya 17-30, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, cuma günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 20-36, Denizli 21-34, Kütahya 14-29, İzmir 22-32, Manisa 20-34, Muğla 17-31 ve Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların zamanla Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 22-30, Antalya 22-28, Burdur 16-31, Hatay 21-27, Isparta 15-30, Kahramanmaraş 19-32, Mersin 23-29 ve Osmaniye 22-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Konya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 16-30, Ankara 15-29, Çankırı 14-30, Eskişehir 15-29, Karaman 15-29, Kayseri 13-28, Kırıkkale 16-30, Kırşehir 15-28, Konya 16-30, Nevşehir 14-27, Niğde 14-29, Sivas 11-26 ve Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 13-28, Düzce 16-30, Karabük 13-30, Kastamonu 11-28 ve Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Gümüşhane dışında Doğu Karadeniz, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 15-32, Artvin 16-23, Bayburt 10-24, Çorum 13-29, Giresun 17-25, Gümüşhane 13-26, Ordu 16-24, Rize 18-25, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 13-29 ve Trabzon 18-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 11-26, Ardahan 8-19, Bingöl 15-31, Bitlis 13-25, Elazığ 16-31, Erzincan 14-30, Erzurum 9-21, Hakkari 14-27, Iğdır 17-30, Kars 7-20, Malatya 15-31, Muş 14-29, Tunceli 14-31, Şırnak 22-30 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-35, Batman 18-36, Diyarbakır 19-35, Gaziantep 19-32, Kilis 20-33, Mardin 22-32, Şanlıurfa 22-36 ve son olarak Siirt 21-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Haziran Cuma günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava az bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, akşam saatlerine kadar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzey ile periyot boyunca güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 4 ila 6 yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 13 Haziran Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Haziran Pazar günü Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da basın toplantısında konuştu. Fidan, bağlantısallık ve ulaştırma alanındaki işbirliğinin önemine dikkati çekerek, bu alanlardaki altyapının iki ülkenin yanı sıra bölge, orta koridor ve Avrupa'nın tedarik zincirleri içinde kritik önem taşıdığını vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmelerini bekliyor, bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon binasında tespit edilen hava kalitesi sorunu nedeniyle çok sayıda kat ve koridor kapatılarak acil tahliye işlemleri başlatıldı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre devasa Pentagon kompleksinin 2. ve 5. katları arasındaki belirli koridorlar tamamen giriş çıkışa kapatıldı. Bina içindeki güvenlik görevlilerin gaz maskeleri ve tam teçhizatlı kimyasal koruyucu giysilerle önlem aldığı aktarıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Adana İl Teşkilatı'nın feshedildiğini, il başkanlığına Hakan Yıldırım'ın atandığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı. Sonuçlar Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden öğrenilebiliyor. Bilecik Valiliği kentte ormanlık alanlara, yaylalara ve orman yollarına girişlerin 1 Ekim'e kadar yasaklandığını açıkladı. Öte yandan Kilis Valiliği yangın tehlikesine karşı ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu. Ve son olarak spor. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez tek kadınlar kategorisinde çeyrek finale yükseldi. 24 yaşındaki milli tenisçimiz çeyrek finalde Polonyalı rakibi Magda Linette'nin karşısına çıkacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Bartın il sınırı Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Edirne, Kırklareli, Konya, Hatay kıyıları, Rize ve Muş çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. 13 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar İç Anadolu ve göller yöresiyle Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 14 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Kayseri, Yozgat, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı cumartesi günü iç ve batı bölgelerde, pazar günü doğu kesimlerde azalacak ve mevsim normalleri civarına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikte olmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Programımızın tekrarı yine bu gece 00.30'la 1 arasında dinleyebilirsiniz. Ben Hasan Basri Doğru Pınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ben Mustafa Naci Çelikkan.
0: Anadolu'nun güzel türkülerini, güzel deyişlerini, zeybeklerini, samahlarını dilimiz döndüğünce sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Zamanımız el verdiği müddetçe. İlk türküyü şöyle güzel bir deyişle açalım diyorum. Kim söylesin bunu?
1: Hasan Basri Hocam, tabii ki deyişler deyince, bozlaklar deyince ilk akla gelen sizsiniz.
0: Hoca olarak ben mi söyleyeyim?
1: Evet, siz başlattınız, biz arkadan gelmeye çalışalım. Siz yol açın hocam.
0: O zaman ben size Kul Fakir'den alınan bir deyiş. Dostun gül cemali cennettir bana. Ne çare ayrılık zamanı geldi. İstemem ayrılmak senden sultanım. Ne çare ayrılık zamanı geldi.

0: Hasan Basit Ufunar Hocam, dilinize sağlık. Gerçekten bu deyişlerin bir cümlesinin anlamında boğulmamak pek mümkün değil. Bu da çok sevdiğim bir arkadaşımın kayınpederinin derlemesi. Hacı Bayrak'tan alınmış, derlenmiş bir türkü. Sözler Kul Fakir'e ait. Burada dünyanın konar göçer bir mekan olduğunu, insanların fani olduğunu ama bunun istese de istemese de kaçınılmaz bir gerçek, bir son olduğunu anlatan bir anlamı var bence. Öbür taraftan da tabii ki tasavvufi anlamda da farklı düşünceler olabilir.
1: Evet, Mustafa Naci ne düşünür bakalım bu konuda?
2: Bence burada mürşidini çok seven, ona çok bağlı ama artık mürşidi tarafından olgunlaşıp yeni bir yol açması gereken bir kişinin mürşidinden ayrılmamak istemesinin feryadı, içinin yangını anlatılıyor burada.
1: Evet, çok güzel bir yaklaşım oldu. Gerçekten de öyle. Hani diyor ya Ozan, bir mürşide bağlamazsan özünü Hakk'ın huzurunda var olamazsın. Hakk'a giden yolda ona fener olan, ışık olan şeyhinin, şıkının
2: onun dünyasını aydınlatan kişi.
1: Evet, yani ona Tanrı'nın birliğine ulaşmasına vesile olan, yardımcı olan kişinin açtığı yoldan ayrılmak istemiyor.
0: Şimdi değerli hocam, tabii ki bu yol dar bir yol değil. Dolayısıyla çeşitli anlamlar, çeşitli bakış açılarına göre anlam kazanabilir bu tür deyişler. Yani kalıp dar değil, insanı direkt ezberciliğe de zorlamıyor.
1: Tabii bir zahiri, evet, de batını tarafı var.
0: Evet, mutlaka bu deyişleri. O anlamda değerlendirilmeyi
1: yani bir
0: düşünüyor.
1: Mesela sevgili denildiği zaman sadece bir kadına duyulan bir sevgili değil. Sevgili orada ilahi aşk aslında. Özellikle de deyişlerde bu
0: evet,
1: böyledir.
0: Evet, yüreğinize sağlık değerli
1: hocam. Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, şimdi bir asker türküsü. Biz zaten toplum olarak askeriz, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Yani
2: her Türk doğuştan askerdir ya.
1: Evet, aynen öyle. O yüzden bir asker türküsü söyleyecek Hacı Abdullah Doğan. Asker oldum, giydim yelek diyecek. Sanıyorum bir açıklamada da bulunacak.
0: Şimdi

0: Hocam bu her Türk asker doğar kavramı belki biraz şövalyerist bir durum olarak algılanabilir. Onu açıklamak gerekiyor. Bunun mantıksal bir süreci var. Çünkü Türkler devlet kurmadan önce askerini kuruyor. Askerler güçlendikten sonra devletini kuruyor. Yani her Türk asker doğar ya da işte asker millettir kavramı buradan geliyor. Bu anlamda buradaki sözler Anadolu'nun geleneksel bakışını, askerliğe, sevdaya, gurbete nasıl baktığını ve sevdasını anlatıyor.
1: Evet, bu güzel sözleri müzeye dökecek Hacı Abdullah Doğan. Dinliyoruz kendisini.

güzel asker türküsünden sonra şimdi de yine bir böyle bizi kahramanlık esintisi estirecek yüreğimizde bir türkü. Şu dalmadan geçtin mi, soğuk sular içtin mi? Efelerin içinde Yörük Ali'yi seçtin mi diyecek Mustafa Naci Çelikkan. Kendisinden dinliyoruz.

0: Mustafa Naci Hocam'ın yüreğine sağlık. Gerçekten bu yöresel Zeybek tarzındaki türküleri hissederek derinlikte okuyor. Zeybek'le zaten kendi başına bir derinlik, kendi başına bir kahramanlık, kendi başına bir övüş kaynağımız. Dolayısıyla bunu dinlerken, izlerken büyük keyif aldığımı meşhasen...
1: Özellikle değil mi? Sözünüzü kesiyorum. Bas sesiyle değil mi?
0: Evet.
1: Öyle
0: evet.
1: Bas bariton sesiyle.
0: Evet.
1: Zeybek'le siz... de bas ses de daha iyi yakışıyor.
0: Şöyle, tabii ki Zeybek denince akla kahraman geliyor.
1: Erkeksi,
0: erkeksi şey, tavırları mi? Olan insanlar akla geliyor. Tarz olarak da daha çok bas sesler daha anlamlı ifade ediyor bu sözlerin sözleri.
1: Tenor ses ya da kadın seslerinde soprano söz pek de şey hoş duyulmuyor değil mi Zeybeklerde?
0: Evet. Mustafa Naci Hocam da bizim bu grubumuzun bir
1: efesi,
0: kuvvet çarpanı.
1: Efesi diyelim.
0: Kuvvet çarpanı evet. Diyoruz.
1: Ağzına sağlık diyoruz.
2: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Şimdi de sürmeli denildiği zaman Yozgat akla gelir ama sürmeli çeşitlemeleri bu Karadeniz'de de vardır. Değişik yörelerimizde var. İç Anadolu'nun belirli kesimlerinde. Şerefli Koçhisar'da da var söylenir. Karakaş altında çekmiş sürmeler. Ak göğsün üstünde gümüş düğmeler. Bu türküyü de ben Hasan Basri Dumlupınar olarak seslendiriyorum.

0: Hasan Basri Dumpınar Hocam, bu da biraz önce başta belirttiğiniz gibi böyle Yozgat tarzı, Yozgat Tümeneleri tarzı bir türkü. Aslında lirik bir türkü. Aşkı, sevdayı, teması üzerinden işlenmiş bir türkü. Aslında bunun sözlerine bakıldığı zaman birer incelemede hep sevda var, sevgiyi, sevdalıyı övme var. Bu arada bir kıskanma var, koruma tabii var. Yani öyle bir duyguyu da ben edindim şahsen. Dolayısıyla Naci Hocam'ın da söyleyecekleri bir şey vardır.
1: Tezene vuruşları da benziyor değil mi bunların birbirlerine?
2: Şimdi tezene vuruşlarını şöyle açıklayayım, madem güzel bir konuya temas ettin. Sürmeli çeşitlemeleri denince akla Yozgat sürmelileri gelir. Onların özel bir çalım stili vardır. Sürmeli tezenesi diye belirtiriz. Buna Yozgat tezenesi de denir. Trillerle çalınır, tremolelerle çalınır. Yani sık aralarla, 32'lik notalarla çalınır. Onun o tremolesi o kadar estetik yapılmalı ki, zaten sözlerin o Hacı Abdullah Doğan çok güzel ifade etti. O aşkı, o sevdayı, o sürmeli gözlüğe yakılan şeyi ifade edebilsin. Bunu da tam bir klişe hale getirmiş Nida Tüfekçi ve şu an belki ondan önce yok o bölgede. O çalım stilini Nida Tüfekçi oluşturmuş. Buradan da bu bilgiyi verelim biz.
0: Evet, onun ruhuna selamlar gönderelim.
2: Dualar evet, gönderelim. Dualar gönderelim.
1: Sizin de ağzınıza sağlık.
2: Değerli dinleyicilerimiz, şimdi de Karadeniz bölgemizden bir türküyle Mustafa Naci Çelikkan gelecek ve gemiciler kalkalım şu yelkeni takalım, Şişirip de yelkeni sırt üstüne yatalım diyecek.

0: Evet değerli dinleyiciler, Karadeniz insanının böyle kıpır kıpır canlı, adeta denizden, hamsiden, hamsinin hareketlerinden esinlenerek ürettiği türkülerden belki de bir tanesiydi. Gemiciler kalkalım, şu yelkeni açalım diyordu. Öyle değil mi? Çok böyle Karadeniz'de siz görev de yaptınız. Herhalde söyleyeceğiniz bir şeyler olacaktır.
1: Hasan Basri Hocam, bu türkü tam klasik bir Karadeniz türküsü. Yani Evliya Çelebi'nin o seyahatnamesinde de adı geçtiği gibi Karadeniz insanlığı, güzel ahlaklı, enerji dolu, ondan sonra yardımsever tarzında ve biraz da eğlenmeyi seven tarzda bir toplum olduğunu vurgular. Buraya baktığınızda hemen hemen hepsini orada görürsünüz. Bu sözlerin içerisinde eğlenme var, çalışkanlık var, yardımlaşma var. Evet. Bütün duyguları orada yakalarsınız. Gerçekten Naci Hocam'ın da sesine yakıştı. Beğene sağlık.
0: Naci Çelikkan da bunu çok güzel bir Karadenizli gibi söyledi. Gerçi Amasya eş durumundan biraz Karadeniz'e yakın değil mi?
2: Evet. Evet. Fazla yani, detaya girmiyor. Fazla detaya
0: getirmiyor. Ağzına sağlık diyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, yarım saatlik zaman dilimi ne de çabuk gelip geçiverdi. Yine bir programın sonuna geldik. Biz yine sizleri gelecek hafta Perşembe günü bu saatlerde radyolarınızın başında bekliyor olacağız. Hacı Abdullah Doğan seslendirecek kıpır kıpır bir Bursa türküsü. Zeytinyağlı yiyemem, basmada fistan giyemem diyecek. Hacı Abdullah Doğan söyleyecek bunu ve böylelikle de veda ediyoruz. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ben Mustafa Naci Çelikkan.
0: Hoşçakalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Saat 1.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın batısı yer yer çok bulutlu, cuma günü öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 15-33, Bilecik 15-30, Bursa 16-31, Çanakkale 18-31, Edirne 16-33, İstanbul 19-29, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-31, Sakarya 17-30, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, cuma günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 20-36, Denizli 21-34, Kütahya 14-29, İzmir 22-32, Manisa 20-34, Muğla 17-31 ve Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların zamanla Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 22-30, Antalya 22-28, Burdur 16-31, Hatay 21-27, Isparta 15-30, Kahramanmaraş 19-32, Mersin 23-29 ve Osmaniye 22-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Konya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 16-30, Ankara 15-29, Çankırı 14-30, Eskişehir 15-29, Karaman 15-29, Kayseri 13-28, Kırıkkale 16-30, Kırşehir 15-28, Konya 16-30, Nevşehir 14-27, Niğde 14-29, Sivas 11-26 ve Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 13-28, Düzce 16-30, Karabük 13-30, Kastamonu 11-28 ve Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Gümüşhane dışında Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 15-32, Artvin 16-23, Bayburt 10-24, Çorum 13-29, Giresun 17-25, Gümüşhane 13-26, Ordu 16-24, Rize 18-25, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 13-29 ve Trabzon 18-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 11-26, Ardahan 8-19, Bingöl 15-31, Bitlis 13-25, Elazığ 16-31, Erzincan 14-30, Erzurum 9-21, Hakkari 14-27, Iğdır 17-30, Kars 7-20, Malatya 15-31, Muş 14-29, Tunceli 14-31, Şırnak 22-30 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-35, Batman 18-36, Diyarbakır 19-35, Gaziantep 19-32, Kilis 20-33, Mardin 22-32, Şanlıurfa 22-36 ve son olarak Siirt 21-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı sis, kuzeybatı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı sisli, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar parçalı bulutlu, gece 12'den öğle 12'ye kadar sisli, öğle 12'den akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar az bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar parçalı bulutlu, gece 12'den akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, Kızılay'ın özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sivil Toplum İstişare Kurulu toplantısında konuştu. Bakan Çiftçi, küresel ve bölgesel düzeyde meydana gelen çatışma ve krizlerin ortasında, Türkiye'nin huzur ve güven içinde bir vatan olarak kalmasının sorumluluk ve fedakarlıkla tahkim edildiğini söyledi. Balkanlardan Afrika'ya, Tel Afer'den Somali'ye kadar uzanan coğrafyada, Türkiye'nin gönül köprülerinin kurulduğunu belirten Çiftçi, bugün dünyada Türkiye'nin adı umutla anılıyorsa, bunda milletimizin merhameti, sivil toplum kuruluşlarımızın fedakarlığı vardır değerlendirmesinde bulundu. İçişleri Bakanlığı, Fethullahçı terör örgütüne yönelik İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Adana İl Teşkilatı'nın feshedildiğini ve il başkanlığına Hakan Yıldırım'ın atandığını açıkladı. Bilecik Valiliği, kentte ormanlık alanlara, yaylalara ve orman yollarına girişin 1 Ekim'e kadar yasaklandığını açıkladı. Ve spor, Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, UEFA Süper Kupa maçını yönetecek. UEFA'nın açıklamasına göre Artan, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'le UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Aston Villa arasında 12 Ağustos'ta Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak 2026 UEFA Süper Kupa maçını yönetmek üzere görevlendirildi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Bartın il sınırı Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Doğanın ortasında bir tesis. Peki bu tesis buraya kurulurken çevreye etkileri araştırıldı mı? Bölgedeki hayata zararı var mı? Ekosisteme etkileri değerlendirildi mi? Peki bu tesis kurulurken bölge halkı bilgilendirildi mi? Tüm bu soruların yanıtını 20 yıldır veren Çevresel Etki Değerlendirme, yani ÇED var. ÇED, uzmanların hazırladığı raporlar ışığında ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla işletmelerin çevreye ve insana etkilerini değerlendirmekte. Türkiye'nin çevresi ÇED'le güvence altında. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
3: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu en düşük 9 derece. Atina az bulutlu 24, Belgrad parçalı bulutlu 20, Berlin hafif sağanak yağışlı 13, Helsinki çok bulutlu 6, Kiev parçalı bulutlu 18, Kopenhag hafif sağanak yağışlı 9, Londra hafif sağanak yağışlı 9, Madrid parçalı bulutlu 16, Moskova parçalı bulutlu 21, Paris hafif sağanak yağışlı 9, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Roma parçalı bulutlu 20, Saraybosna sağanak yağışlı 16, Sofya sağanak yağışlı 17, Tiran parçalı bulutlu 20, Varşova sağanak yağışlı 15, Viyana parçalı bulutlu 12, Zürih hafif sağanak yağışlı 8 derece. Asya kıtasında Amman açık en düşük 20 derece. Aşgabat açık 18, Astana parçalı bulutlu 13, Bağdat az bulutlu ve açık 33, Bakü az bulutlu 18, Bişkek parçalı bulutlu 18, Duşanbe az bulutlu 22, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu 29, Kuveyt az bulutlu ve açık 33, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 25, Riyad az bulutlu ve açık 32, Şam açık 16, Tahran az bulutlu 25, Taşkent açık 24, Tiflis ve Tokyo sağanak yağışlı 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu en düşük 22 derece. Kahire açık 21, Melbourne az bulutlu 13, Montreal parçalı bulutlu 21, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Sydney hafif sağanak yağışlı 13, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlıngo az bulutlu en düşük 17 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 9, Gümülcine parçalı bulutlu 17, Kırcaali parçalı bulutlu 16, Köln hafif sağanak yağışlı 9, Komrat hafif sağanak yağışlı 16, Köstence az bulutlu 17, Münih hafif sağanak yağışlı 8, Podgorica az bulutlu 20, Selanik az bulutlu 19, Şumna az bulutlu 14, Taraklıya az bulutlu 17, Valkaneş hafif sağanak yağışlı 17, Zenitsa hafif sağanak yağışlı 16, Gazimogus az bulutlu 19, Girne az bulutlu 22, Lefkoşa az bulutlu 18, Güzelyurt az bulutlu 16 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: Saat 2.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın batısı yer yer çok bulutlu, cuma günü öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 15-33, Bilecik 15-30, Bursa 16-31, Çanakkale 18-31, Edirne 16-33, İstanbul 19-29, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-31, Sakarya 17-30, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, cuma günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 20-36, Denizli 21-34, Kütahya 14-29, İzmir 22-32, Manisa 20-34, Muğla 17-31 ve Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların zamanla Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 22-30, Antalya 22-28, Burdur 16-31, Hatay 21-27, Isparta 15-30, Kahramanmaraş 19-32, Mersin 23-29 ve Osmaniye 22-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Konya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 16-30, Ankara 15-29, Çankırı 14-30, Eskişehir 15-29, Karaman 15-29, Kayseri 13-28, Kırıkkale 16-30, Kırşehir 15-28, Konya 16-30, Nevşehir 14-27, Niğde 14-29, Sivas 11-26 ve Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 13-28, Düzce 16-30, Karabük 13-30, Kastamonu 11-28 ve Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Gümüşhane dışında Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 15-32, Artvin 16-23, Bayburt 10-24, Çorum 13-29, Giresun 17-25, Gümüşhane 13-26, Ordu 16-24, Rize 18-25, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 13-29 ve Trabzon 18-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 11-26, Ardahan 8-19, Bingöl 15-31, Bitlis 13-25, Elazığ 16-31, Erzincan 14-30, Erzurum 9-21, Hakkari 14-27, Iğdır 17-30, Kars 7-20, Malatya 15-31, Muş 14-29, Tunceli 14-31, Şırnak 22-30 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-35, Batman 18-36, Diyarbakır 19-35, Gaziantep 19-32, Kilis 20-33, Mardin 22-32, Şanlıurfa 22-36 ve son olarak Siirt 21-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Orta ve Batı Karadeniz gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da basın toplantısında konuştu. Fidan, bağlantısallık ve ulaştırma alanındaki işbirliğinin önemine dikkati çekerek, bu alanlardaki altyapının iki ülkenin yanı sıra bölge, orta koridor ve Avrupa'nın tedarik zincirleri içinde kritik önem taşıdığını vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmelerini bekliyor, bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon binasında tespit edilen hava kalitesi sorunu nedeniyle çok sayıda kat ve koridor kapatılarak acil tahliye işlemleri başlatıldı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre devasa Pentagon kompleksinin 2. ve 5. katları arasındaki belirli koridorlar tamamen giriş çıkışa kapatıldı. Bina içindeki güvenlik görevlilerin gaz maskeleri ve tam teçhizatlı kimyasal koruyucu giysilerle önlem aldığı aktarıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Adana İl Teşkilatı'nın feshedildiğini, il başkanlığına Hakan Yıldırım'ın atandığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı. Sonuçlar Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden öğrenilebiliyor. Bilecik Valiliği kentte ormanlık alanlara, yaylalara ve orman yollarına girişlerin 1 Ekim'e kadar yasaklandığını açıkladı. Öte yandan Kilis Valiliği yangın tehlikesine karşı ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu. Ve son olarak spor. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez tek kadınlar kategorisinde çeyrek finale yükseldi. 24 yaşındaki milli tenisçimiz çeyrek finalde Polonyalı rakibi Magda Linette'nin karşısına çıkacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Bartın il sınırı Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesli Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Konya, Hatay kıyıları, Rize ve Muş çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzeyiyle Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. 13 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar İç Anadolu ve göller yöresiyle Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 14 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Kayseri, Yozgat, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı cumartesi günü iç ve batı bölgelerde, pazar günü doğu kesimlerde azalacak ve mevsim normalleri civarına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda bir solisten türküler dinleteceğiz sizlere. Program solistimiz Yıldız Ayhan. Programımıza Hatay, Antakya'dan bir türküyle başlıyoruz. Yıldız Ayhan'ın sesinden dinleyeceğimiz bu türküyü Ankara Devlet Konservatuarı Sıdıka Şerbetçi'den derlemiş. Ateşim yanmadan tütünüm tüter, İrem bahçesinde bülbüller öter. Bana bir iş oldu ölümden beter, kalmadı sabrı tahammül ağlarım her gün. Yarın Hak Divanı'nda söylesem bir gün.

Bir solisten türküler sunduğumuz türkülerin dilinden programımız Karaman'dan bir türküyle devam ediyor. Program solistimiz Yıldız Ayhan'ın sesinden dinleyeceğimiz bu türküyü Yıldız Ayhan'la Ahmet Gazi Ayhan yöre ekibinden repertuarına kazandırır. Fırın üstünde fırın, duyun komşular duyun, ben bir yare vuruldum, çaresini siz bulun.

Yıldız Ayhan'ın seslendirdiği türkülerden örnekler sunduğumuz programımızda sırada Tokat Niksar'dan bir türkü var. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Hüseyin Arsal'dan vermiş. Yayla çiçeği misin, yuvarlan da gel bana. Gelin misin, kız mısın, vurulacağım sana.

Bir solisten türküler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Rumeli İskeçe'den bir türkü alıyor. Program solistimiz Yıldız Ayhan'ın sesinden dinleyeceğimiz bu türküyü Ahmet Yamacı, Rüştü Eriş'ten repertuara kazandırmış. Penceresi yola karşı, gelen geçen atar taşı, benim yârim kalem kaşlı, var ara eşini, saysana giralım eşini.

0: vay vay. Bal ara eşini, eşini vay vay. Say sana liraların eşini vay vay.
1: Yıldız Ayhan'ın seslendirdiği türkülerden örnekler sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Çanakkale'den bir türkü var sırada. Bu türküyü Neriman Altındağ tüfekçi Şeref Canku'dan derlemiş. Sıra sıra siniler, hasta olan iniler, aldı gitti yarini denizdeki gemiler.

Bir solisten türküler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız Sivas Divriği'den bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Nida Tüfekçi, Nuri Üstün Sesten repertuara kazandırmış. Program solistimiz Yıldız Ayhan'ın sesinden dinliyoruz. Ulu Tanrı seni ölmüş yaratmış, baş eylemiş güzellerin üstüne, siyah sözün tel tel etmiş, taramış, salıvermiş ince bilim üstüne.

Yıldız Ayhan'ın seslendirdiği türkülerden örnekler sunduğumuz programımızda sırada Giresun'dan bir türkü var. Bu türküyü Ahmet Yamacı, Osman Kalyoncu'dan repertuara kazandırmış. Giderken bize uğra, kebabı köze doğra, benden başka seversen bilinmez derde uğra. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyenler, bugün Türkülerin Dilinden programımızda bir solisten türküler dinlettik sizlere. Programımızda son olarak program solistimiz Yıldız Ayhan'ın sesinden Konya'dan bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Yücel Paşmakçı, Ahmet Özdemir'den repertuara kazandırmış. Haydi bizim evde şeker lokum badem var, yavaş yürü arkamızda Adem var. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Saat 3.
1: Denizlerimizde hava.
0: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Haziran Cuma günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava az bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, akşam saatlerine kadar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzey ile, periyot boyunca güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 4 ila 6 yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 13 Haziran Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde